0: جسمان شرچ باکتریه اق رنگلیک کاندیدا آلبیکانس زنبورگا قطرلقلارنی اوز ایچیگا آلادو. Uzak müddet ilip yürgende sozunu yallığını iğırlaştırıp, üç yukarı katarlık madde almış kesli kavipini aşırıydıdı. Üçey yoludaki ziyallık bakteriyeler umumen iki türgü bölünüdü. Bir hili keserlik payda kıladığan çoğun üçey tayakçı bakteriyası katarlık pırsatlık keserlik payda kılığıcı bakteriye bulup, immunitet küçü tövellep bakteriye topi tamponsızlaşkanda zor mıhtardı köpüydü. Yani bir hili salmonella bakteriyası, aşkazan çıkış eğizi bir mısman tayakçı bakteriyası katarlık, yukumluk keserlik payda kılgıcı bakteriyalar bulup, billik zalınış arkalık tarqılıp, ciddi karakterlik aşkazan üçey yalluğu, aşkazan yarısını keltürüp çıkardı. Keserlik alameti roşen bolgan ziyallık, bakteriyagi seliş turganda, koş, acılık tayakçı bakteriye. Süt, tayakçı bakteriyası katarlık, Paydalıq bakteriyalar hem köp uçuraydı hem beden sezimi mötüdül bulup daim kişiler tarafından salqarladı. Metabolizm cihette ular yemeklik talalarını parçalap, kısqa zencirlik yağ kislatası hasıl kılıp, kan şekeri, kandaki yağını tanşep. Metabolizm kalayım kalışış, semizlik haupini tüvelletudu. İmmunitet cihette iğiz boşluğu, üçe yolu şıllık perdisi tosqını müstekemle, Ziyallık bakteriyalarının köpeyişini tızgırlap, ziyadı sezgürlük, zukam xavipini azaytudu. Eğer paydalıq bakteriyalarının sani yetişmese, ziyallık bakteriyalar zor mıhtarda köpeyip, sozulma keserliklerinin xadri mas qadamda aşıdu. Üçey yoludaki 90%'ın artıq bakteriya türü koş xüsusiyetlik bakteriyaga tava bulup, bu xil bakteriya topi tam töpsidiki çöptek, Kayak şamal ursa şu yakı ilgilişki okşaydı. Paydalıq bakteriyalar üstünlükni ilgilegende koğdaş rolunu cari kıldırdı. Lekin ziyanlıq bakteriyalar yamırap kessa, topulandın toğaç oğırlap, bakteriya topunun tamponsızlıqını iğırlaştırıp, yalluğunun zahmıl nişini iğırlaştırıydı. Paydalıq bakteriyalarını bedende oğuşluq, makallaştırış üçün mutaxasla ailede bakteriya yetiştirdiğin yemek içmekini birlik keltürüş. Her günü az digende 300 gram yeşil yopırmaqlıq köktat, cüngu, qatarlıq köktatlarını yiyiş. Ziyanlıq bakteriyalar yiyişini yaxşı gördüğün şeker mıhtarı yukarı tatlıq yemeklikler, yağda etildirip pişirilgan yemekliklerini, etken çay, tort, yağda etildirip pişirilgan uşaq yemekliklerini az setebiliş. Küşlük tämdeki korumalarını az tayarlaş. Keçisi uxlamay tan atqızıdığan işlerini az kılış. Köprak hareket kılış təklipini berdi.
1: Bu programını Şinjan Radio Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiyye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir küçük kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keseliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiyye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
2: Addi sağlamlık hareketleri.
0: Hürmetli radyo anlıqıcılar bu sayfımızda, ədigende közünü içip aldı bilen köz karçıqını aylandırsa, ornudun turğanda açıqılınışını azaytıqılı bulamdu degen məzmun diktanlardı buludu. Bugün köpçilik tavsiye kıladığan addi sağlamlıq hareketi, ədigende qonğıraqlıq saat jırınlığandan kiyin aval közünüzünü açmay, köz karçıqınızını asta-asta yukarı tövən, on solğa on qetim aylandırıp, andın közünüzünü içip ornunuzdan turuş. Uxlaganda köz qarçıqı nisbi tiniç halatda bulup, köz ətrafıdaki mikro aylanış sürəti astılaydı. Əgər közünü içipla küçlük nur və yan telefonun ekranına qarısa, fokusunu tanışaşkı məsul muskul ciddi tormuzlaş şəklədə tartılıp kitip, ornudun turğandın kiyin asalla köz sırqırap ağırış və başqa işini kəltürüp çıxırdı. көзіні юмып,

0: Şinjang Radio Televiziya Stansiyası. Hazır Ertigenlik Haberler programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, yakşamısılar. Ertigenlik Haberler programımızın anlayışınlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 29 günü, çarşamba. Dehkallar kalendarı boyunca 6 ayının 16 günü.
2: Aval bu gidimki programımızdan asası mezmullarını tanıştırmız.
1: Çin Şaucan Erkin Tunyaz, 18. növetlik Avrupa Diplomatları Muhakimi Kursu'dakiler bilen görüştü.
2: Bu yıl Autonom Rayon cemi 3 trilyon 100 milyard yuan meblağ silinadığan 523 noktalık türünü yolu koyuşunu planladı. Caylar, tarmaklar bu noktalık türlerinin emel ilişip yolu koyuluşuna paal türkü bulup, iktisatının yukarı süpetlik terakkiyatına küt koyuştu.
1: Şıtumi 2. numaralık kömür kan türde iş başlandı. Bu türde Sentanhu kan rayonunu ekli iktidarlaşkan, yeşillaşkan 10 milyon tonlu derecelik kömür kesipleri topu kılıp kurup çıkışka türdükü buluş işe aşırılıdı.
2: Bu yılın aldınki yerimde Alatau, Kurgas'tan ibaret işki çoğun port, taşkı soda yeni kesip haleti, yeni pazarını kengaytip, import-export yük muhtarını mukim aşırdı.
1: Autonom rayondaki cayla yemeklik bir hatarlıki de inkas kılısılı tekşürüş temizdeki halık durmuşu dair emeli işini çoğunkuru kanat yaydırıp amının yemek işmek bir hatarlıkini koğdudu.
2: Emdi haberler alanla.
1: Stansımız haberi. Autonom rayonluk partiya komitetinin şucisi Çin Şaucan, Autonom rayonunun reisi Erkin Tunyaz, 7 ayının 27 günü Ürümçi'de Şinjan'a ekskursiya ve ziyaretke gelgen 18. növetlik Avrupa diplomatları muhakimi kursudakiler bilen görüştü. Çin Şaucan, Cungu Komünistik Partiyası Şinjan Uygur Autonom Rayonluk Komiteti, Autonom Rayonluk Halk Hükümeti ve Şinjan İşlep Çıkırış Kuruluş Bintuanlığı vakalıdan diplomatlarını karşı aldı. O mındak dedi. Cungu Komünistik Partiyası 18. kurultayıdan bu yan Reis Xi Jinping ve Cungu Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin güçlük rehberliği de Şinjan yeni devirdeki Cungu Komünistik Partiyası'nın Şinjanlı idare kılıç tedbirini toluk belcayda umumi yüzlük ızçıllaştırıp cemiyet umumiyetinin sıcıl mokumluğunu saklap Cungu Milleti Ortak Gevdisi yeni kalplerge çonkuru sındırıp yukarı süpetlik terakiyat vaziyeti küçeytip Asya, Avrupa altın yolu ve garipki içvetiş köylük beşi istikamlık rolünü tekmu gevdelendirip halkının bahit saadetini emeli nebki erişken tarihi mezgeli gekirdi. Yakınki yıllardan buyan emeli nebki erişken tarihi mezgeli gekirdi. Yakınki yıllardan buyan, Cungu, Şinjan, Avrupa devletlerinin yerlikleri bilen almaştırışını, öz ara ziyaretini köpeytip, her saha hemkarlıkı da mol

0: va mulozimat qilishi kerak. Zumrad Ubul munularni ta'kidladi. Nazariya bilan qurollanishni kuchaytirib, siyosiy sadoqatni mustahkamlab, to'g'ri siyosiy natija qorishini yetakchi qilib, xalqqa baxt yaratishdan iborat asl maqsad hissiyotini yetildirib, vakillar qonuniga asosan mas'uliyatni ado qilishni qattiq qiyliblashtirib, xalqning manfaati va irodasiga sodiqlik bilan vakillik qilib, amaliyotning, xalqning, tarixning siniqidan o'taladigan mas'uliyatni ado qilish javob qog'ozi yozish kerak. Li Ningping yig'inga riyosatchilik qildi.
1: Endi 15-5 yilda ishni yaxshi boshlab, yangi musobaqada jasorat bilan olg'i ilgirlaylik sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansımız muhbiri Yangju xəbər qılıdı. Bu yıl avtonom rayon cəmi 3 trilyon 100 milyard yuan məbləğ selinadigan 523 nöqtəlik turnu yolğu qoyuşunu planladı. Bu yıl 410 milyard yuandan artıq məbləğ seliş planlanğan bolub, növbətdə bu nöqtəlik turla tez əməliyyələşib yolğu qoyulub, iqtisadın yuqarı sifətlik tərəqqiyatına güc qoşuldu. Bu yil kirgandan buyon Urumchi shahri turni bosh o'ringa qo'yib, qurilish qilishning oltin ko'znak mazgilini ching tutib, har qaysi cho'ng nuqtalik turlarning sur'atini tizlatib, unumni oshirishni ilgari surdi. Oldingi yarim yilda 352 yaqin nuqtalik tur muqim ilgari surildi. Navbatda Urumchi iqtisod texnika taraqqiyot rayoni, Todun xabar rayoniga joylashgan Bayniyawxu port atrofi sanoat kasblari vaqtida aql yasimichilik kasblari bo'yicha o'lchamlashtirish qurilishi turining 2-chi qarorli qurilishda jiddiy qurilish qilinmoqda. Bu turning umumiy qurilish ko'lami 86 ming kvadrat metr bo'lib, asosligi 8 sanoat zavod uyi selishni o'z ichiga oladi. Shinjang Weitai Echish qurilishi guruhi paychaklik shirkati, shahar ma'muriyati bosh o'ddigi elish ishlari bo'limi, 2-chi tur bo'limining turgi mas'ul muavin direktori Ma Chang muxbirga mundaq dedi. 8 bino turda bir vaqtda qurilish qilyapmiz. Hozir qurilish ishchilarining hammasi 1-chi qavatdagi qatlam taxtalarni esib qorashtirish hamda taxta yuzi, polat chiviqlarini bog'lash xizmatini ishlayapti. Bu yil 11-ci ayının axırda qurulma asası gavdi qurulışını tamamlab, kilər ili 8-ci ayının axırgıca barlıq qurulışını tamamlab işletişki tapşırışını pilalladuq. Qurulış qılınıvatqan 2-ci qararlıq tür bilən yandaş tür bolğan Asiya-Yavropa Soğudu Mərkizi 2025-ci ilinin axırı işletişki tapşırılgan. Bu yil 6-ci ayda bu mərkəz rəsmi ticaret başlab, tavarlarını körgəzmi qılış, zakazlı pütüşüş, tashqi savdo mulozimati, chegara halqigan tijorat, butun zanjirlik sistemasini barpo qildi. Urumchi Gautie yangi rayoni uy-joy taraqqiyot chaklik shirkati turi boshqarish bo'limining muavin boshlig'i Ni Xiaofei muxbirga kelgusida 2-chi qarorlik turi bitgandan keyin Osiyo Yevropa savdo markaziga joylashgan korxonalarning ishlab chiqarish, omborda saqlash, tijorat qilishdan iborat bir gavdalashtirish ehtiyojini qondirishga unumli kuch qo'shiladiganligini aytib mundaq dedi. Aeroport atrofi 1-chi qarorlik yurishlik yordamchi tur orqali savdogarlarni oldi do'kon, keyin zavod bo'lish iqtidorini hozirlagan o'rin bilan ta'minlashga yordam beramiz. Hozirgi bosqichda qurilish qilish va savdogar chaqirish xizmatini mos qadamda qanot yoyduryapmiz. Bu yil avtonom rayon yo'lga qo'yishni planlagan 523 nuqtalik tur ichidagi 230 davomlashma turga 1 trillion 400 milliard yuan, yangidan boshlangan 129 turga 660 milliard yuan mablag' selish planlandi. Barlıq nöqtəlik turlar, tömür yol, taş yol, ayırdırım, elektri tori, nefit, təbii qaz turubi yolu, ilğar material, kömürdün pakiz, yuqarı ünümlük faydalanış, yeşil kançılıq, şəhər bazar quruluşu qatarlıq cəhətlərini öz içigə alıdı. Avtonom rayonluq tərəqqiyat və islahat komiteti, türü quruluşu başqarımısının muavin başlıqı Wu Chao-Chao, avtonom rayon boyunca 100 milyon yuandan artıq məbləğ selinadigan, yenidən quruluş başlanğan, 100 turning oldingi bosqichlik rəsmiyyətlərini bejirishni ilgir sürüş tizimini kütüzüb, pul muamili apparatları, amil kapalı tarmaqlarına avtonom rayonunun bu yılki nuqtalıq tür tizimlikini faol yollashni ishqa oshirganligini aytdi.

Kımıldı hava bulutluk. Temperatura 18'den 31 Celsius gradus kucha. Turpanda azırak yağmur yığıp keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 27'den 35 Celsius gradus kucha. Korlu'da hava uçuk. Temperatura 21'den 28 Celsius gradus kucha. Aksu'da hava bulutluk bulup keyin azırak yağmur yağıdı. Temperatura 20'den 32 Celsius gradus kucha. Atışta hava uçuk. Temperatura 19'dan 34 Celsius gradus kucha. Kaşkar'da hava uçuk. Temperatura 19'dan 34 Celsius gradus kucha. Xotende hava uçuk. Temperatura 22'dan 34 Celsius gradus kucha. Ürümçide hava bulutluk. Temperatura 18'dan 26 Celsius gradus kucha bulut. Hürmetlik radyo anlıgıçılı. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Ettiyerlik Xəbərlər Programısı boyunca anlatış verdik. Bu qıtımkı programımızın tərcümaları Aminə Nurəhmət, Van Suci, Muhariri Mədinə Mərdan, Məsul Muhariri Zulxumar Qurban, Diktorları Patigül Məsum bilən Həsəncan Sabut. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Ettiyerlik Xəbərlər Programısını anlığınınlağı rəhmət. Слушатын абончылар терминалын түшірсеңіз, техимі көп сәрхіл мәзмұллардың хәбәрдар болалайсыз.

0: جلب کردی. یادتین چه اینان آخر گچه زکاس ایل پولدک. آیلیوی میهمان خانانان جلن نیشی دل موری نهیاسد که سالکنداش اقتصادی حیاتی کچنان بیوستی احبادستی. بو یلنان آلدن که یرمدا موری نهیاسد کتو ویلنگان سایحتچی 1,768,500 آدم قیتمگی یتب 1,273,000,000 سایحتچیلک کرمی یارتلدی. موری نهیالیک مدنیت تنتربیه رادیو تلویزیه و سیاحت ادارستی پارتیه کورپسنان معاون شوجیسی اداره باشلقی لی جی دون منداخت دیدی. یقنق مزگلدی که لی جی دون منداخت دیدی. یقنق مزگلدی که هوارای الاهیدلکی و سیاحتچیلرنن سیاحت کچقش احتیاجی برلشتیریب سالقنداش جهتی که مول بولغان مدنیت سیاحت کسب آلتنی یخشی برپا قلب، الاس بطلق سیاحت ملازمت بلن تعمللب، سیاحتچیلرنن سالقنداش، استراحت، اتا انا و بالالار سیاحتی، ساغلاملق کتونش و دم ایلیش قطارلقلار جهتی که کب منبعلیق احتیاجنی هر ترپلمه قندردوق. جای جایلاردیکی سیاحتچیلرنن موریغی کلب 22 سلسیه گرادوسلوق سالقن یازدن قانغوچو حضورلنب، تاغ دالالاردیکی مین شمال و گوزل یزی کنت منزیرسنی تماشا قلشنی قارشالمیز.
1: یقنده شینجاڭ سوتچیلیک حسبی جمعیت باش بولوب تزگن شینجاڭ سوتی شینجاڭ تامی مارک بلگیسینی باش قورش چارسی هم یوریشلیک کولکتیب اولچم رسمی ایلان قلیندی. Bu ölçemde dikkat, şu cayının süt menbesini koğdaş, menbeden başkuruş tezgilleş, markaya hukuk veriş katarlık sahalagi merkezleştirilgen bulup, Şincan süt mesulatları amivi markasını ölçemleştirir ki, kemtüklük doluklandı. Şincan sütü, Şincan təmi amivi markasının yadırılık mühim mezmuni, Şincan'ın əla süpetlik hapın süt menbesini məksus koğdap, kattık icazet bosoğusunu inik begitçinin ibaret. Şincan'ın yerlik ham sütüdün pişiklanan süt mesulatlarını işletkendiler, andın bu marka belgesini işiltiş hukuku verildi. Şunun bilen bile ilan kılınan Şincan sütü, Şincan təmi, sap kalı sütü, Şincan sütü, Şincan təmi kalı sütü, süt menbesi bazısının başkuruş kaidesi katarlık, kollektif ölçemlerde süt menbesi uçunu çördep, qattiq ölçem orintilib, süt manbasi bazasiga o'rin tanlash, boqmichilikni boshqurish, yuqumliq kasalning oldini olish tezgillash, ham material bo'lgan ham sutning supti qatorliq butun xalqlarga qarata bir tutash belgilimi chiqarildi. Ölçen talepi boyunca Şincan sütü, Şincan təmi belgesini işiltişini iltimas kılgan ticaret asası gevdileri, cezmen məhsulat ham material sütünün pütülləy Şincan'ın yerlik ham sütü boluşuğa həqiqi kapalet kılışı, həm süt mənbəsi belgelemesi uygun boluşu, həm hayvanat karantiniğe alaqadar mükemmel ispat bilen təmilişi gerek. Sırttın keltürülgen süt menbesi, süt menbesini başkuruş tezgirleş ölçümüge yetmegen mehsulatlarını işletgellerinin şu amivi markini işiltişi birdek men'i kılınır. Daimlaşkan nazaret kılış ve udulluk çekindiriş mekanizmi maskadende orantılıp şu cay süt menbesinin süpet tövençeki saklanırdı. Şincan'ın süt menbesi evzellikki gevdilik, baylıkım ol. Lekin uzaktan buyan sahada ölçem birliki kelmeslik, bazar markası tarkak buluş, rayon amivi parklendiriş derecesi yeterlik bulmaslık katarlık meseleler mevcut bulup, ala süpetlik yerlik süt menbesinin kıymetini toluk namayan kılış kıyın edi. Bu kıtım ilan kılınan yürüyüşük ölçemde marka obrazi, ham materyal icazeti bosoğusi ve süpet başkuruş ölçümü birliki keltürülgen bulup, bu Şincan sütçilik ticareti asası gevdilerinin birleşip terakki kılışıga hakiki türtke buluş, kestini ölçemleştiriş, kayıplaştırışını hakiki ilgir sürüşte muhim ehmiyetki ige. Şincan sütçilik kesbi cemiyetinin baş katibi Şümin Mundak dedi. Cemiyetimiz ölçemde teşvik kılış ve izcillaştırış, karxanlarını texniki cihetin terbiyeleş, çaruculuk meydanlarına nek meydanda yetekçilik kılış katarlı hizmetlerini sıcıl algı sılcıtıp, süt menbesi bazısı, süt mesulatlarını pişiklaş karxanlarını ölçemleştirip işlep çıkışka doğrulunuşka yetekleydi. Ölçemleştirip kuruşku tayınıp Şincan sütü, Şincan təmi, amivi marka asasını müstehkemlep, şu cayının əla süpetlik süt mənbəsi kımmetini toluq kozgutup, Şincan sütçilik kəsbinin süpetini aşırıp, dərizini östürüşke sıcıl türtkü boludu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmaqda.
2: Vatan, minin ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahipimizde Ürümçi Tianşan Halkara Aeroporti Baj Keçirim Kılıç Dükkanı'nın ticaret başlıkalıkı doğrusu da sözlep birimiz. Yakında Ürümçi Tianşan Halkara Aeroporti Baj Keçirim Kılıç Dükkanı resmi ticaret başladı. Bu Baj Keçirim Kılıç Dükkanı'nın işe kiriştirilişi, aeroportun güçlü merkezleştirip Asya-Avrupa Halkara İstimal Körgezme Merkezi berpa kılış, halkaralaşkan aviyasiya portunun yürüyüşlük hem tüklüklerini toluklaştaki açkuşluk tedbiri bulup, Ürümçi aviyasiya portu mulazimet sistemisinin köpmenbeleşiş, kesipleşiş, halkaralaşış yönülüşüge karab açkuşluk kadem taşlıqalıqıdın direk berildi.
1: Ürümçi Tianşan Xalqara Aeroporti Baş Keçirim Qilish Dükkani cem'i 1155 kvadrat metr bulup, Ürümçi Tianşan Xalqara Aeroporti Xalqara Yolgı Çıkış Zali ve Xalqara Yetip Keliş Zalığı jaylaşkan. Türce hatta köpçilikke tonuşluk bolgan, döltimizde işlengen ve import kılıngan harak tamakıdın başkı yana köp xıl xalqaralıq danlıq markalıq ettir ve ter asıraş boyumları kırgızılgen. En muhimi, tavar bahası bazar bahasının 10%'ın 30% kişi töven. Eğer dükkanın setişini tezilteş paaliyeti üstülep koşulsa, etibar beri salmıqı tekimi çoğun buludu. Baj keçirim kılıngan dükkanın mesulü Mıng Şinyan tonuşturup mındak dedi. Yolucular şükürlük ayrıplangı çıkış kartısı ve çigra tekşürüş resmiyetini becergen pasport bolğandıla andın setival alaydı. Baj keçirim kılıç dükkanları yine döltümüzde işlengen özgüce tavarlar məxsus rayonunu noktalıq bərpa kılıp, dövlət işçide modu bulgan mol yaxşı məhsulatlarını toplap, İpek yolu mənzirisini namayan kıladığan mədəniyet sayahat közünekini bərpa kılışkı küç koştu.
0: Şincan İpek yolu ixtisat bəlbəği yadırılıq rayonunun aviyasiya tügini ve ğarbki ecevetişteki mühim dervası buluş süptü bölən Ürümçi Tianşan Xalqara Aeroporti yeni aero binadın yötkülüp ticaret başlığandın bu yan Xalqara aviyasiya liniyası torunu sicil zışlaştırıp, çigradın kırdığan çıkırdığan yolucular ekamini muqum aşırıp, portun hayati küçünü sicil kozgutup, memleket içi ve sırtıdaki yolucularının yukarı süpetlik ölçemleşken, köp mənbə Ləşkən Baj Keçirim qılınğan istimal mülazimətigə bolğan ehtiyacını sicil aşurdu. Dövətdə aeroportda xalqara qərəllik yolucu toşuş aviasiya liniyasının 26-sı eçilib, Otra Asiya, Qərbi Asiya, Avropa qatarlıq rayonlarına tutaşdı. Qatnaşqı boludğan 11 Otra Asiya aviasiya nöqtəsinin sani məmləkət boyunca 10 çoğ tügün aeroportu içində birinci orunda turdu. Muşundaq arqı körünüşte aeroportki Baj Keçirim Kılıç dükkanlarının ticaret başlışı, aviasiya portunun yukarı derecelik Baj Keçirim kılınan soğudu yürüyüşçükideki kem tüklüklerini ünümlük toluqlap, aviasiya sefer mulazimeti bilen halkıra Baj Keçirim kılınan istimal mulazimetinin çoğunkuru yoğuruluşu, maslaşıp küçük koşuşunu işe aşırıp, aeroportun halkıralaşkan mulazimet ekologiya sistemisini yanımı takamıllaştırdı.
2: İh anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Şalının görüşkü aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şinjang Radyo Televiziya İstansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlab bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yüksel'i vatan Şincan. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde Şincan tatki kılıp açkan neftini asas kılıp çılaş şeklindeki soğutuş suyuklu bilen zaretleş teknikisinin halkarada aldığı oranı ötkerlikini tanıştırırız. Yakında Şi'an şehirde ötküzülgen ikinci növetlik optimobil energiyasını yuguruş ve akıl ekologiya tarakat münbiri de Karamay Neft Kimya Sanayeti şirketi bilen Lincoln Yeni Energiya Pen Tekniki Çeklik şirketi birleşip açkan neftini asas kılıp çılaş şeklindeki soğutuş suyukluğu bilen zaretleş sistemisi açkışlık teknikisi tatkikati hem onu kolunuş türü Cungu Elektri Energiyası Karakalları Birleşmesi'nin pen tekniki neticelerini bahalap bekçiden ötti. Mutaxassislar birdek umumi texnika xalqaradagi ilg'ar saviyaga yetdi deb qaradi.
1: Yaqinqi yillardan buyon yangi energiyalik avtomobillarning odatdan tashqari tok qachilash quvvatining sijil eshigiga agishib, ananvi shamoldatish orqali issiqlik tarqitish fiziklik chakki yiqilishib, tez tok qachilash, temperaturni kontrol qilish tas bo'lish kasb taraqqiyotini cheklab turayotgan og'riq nuqtaga aylandi. Bu qiyin masalaga qarata Lingchong Yeni Energiya Pan Texnik Çeklik Şirketi Karamay Neft Kimya Sanayeti Şirketi bilan birleşip neftni asas qilib chilash shaklidagi sovutuş suyuqligi bilan zaratlash sistemisi ochqichlik texnikasini tadqiq qilish va qo'llanish turini qanot yoydirib, ananvi tok qachilash orqali issiqlik tarqitish takshi bo'lmaslik, muhitga moslashishchanligi nachar bo'lish, energiya sarfiyati shovqini yuqori bo'lish, uskunalarning ishonchlikligi yetarlik bo'lmaslik qatorliq masalalarda her taraflama bösüş hasıl kılıp, neftini asas kılıp çılaş şekildeki soğutuş suyukluğu bilen zaretleş teknikisini kuruluşlaştırıp, kölemleştirip, toplaştırıp kullanışını işe aşırdı.
0: Şunun bilen bile molekulların neft ayrış teknikisini tayinip, yakınki birkaçı yılda Karamay Neft Kimya Sanayeti Şirketi müstakil bilimlilik hukukuğu ige izolyasiya mineral tipideki neftini asas kılgan soğutuş suyukluğunu muvaffakiyetlik açtı. Neftni asas qilib chilash shaklidagi sovutish suyuqligi bilan zaratlash sistemisi ochqichlik texnikasini tadqiq qilish va qo'llanish turida dal Karamay neft ximiya sanoati shirkati ochgan izolyasiya mineral tipidagi Karamayni markaz qilgan sovutish suyuqligi asos qilingan. Bu sovutish suyuqligi to'qqachilash sistemasining qizish bo'ligi bilan yuchuqsiz uchrashib issiqlik almashtirishni ishga oshira oladi. Soğutuş inkası tez, ısıklık yetkizüş ünümü yukarı, tekşi temperaturluk buluş katarlık evzeliklerine ilgi bulup, zaretleş bölükünün şençlikliği ve şiltiliş ömrünü ünümlük östürdü.
1: Növette bu netice köpçayda sanayetleştirilip, kullanış işe aşırıldı. 2025 yılı 3. ayda devlet işçideki bu mesulat işletilgen tuncu 160 kW'lık neftini asas kılıp çıla şekildeki soğut suyuklukı bilen zaretleş kuzuki Karamay şehrinin Karamay rayonu Galibiyet Cenubi Yoli May Kacılaş Punktu da işe kırıştırıldı. Hazırgıca o da 16 ayı yakın mukum yürüştü.
0: Bu mezgilde 0'dan tüven 30 Celsiya gradusluk soğuk ve 42 Celsiya gradusluk yukarı temperaturdan ibaret koş sınaqının baştan keçirgen bolsumu. Üskünlerde kuvvet çeklemesi boyunca yürüyüş, sobutuş, suyuqluğunun süpütü özgürüş ya ki binormal signal beriş katarlık ehvallah görülmedi. Onun üstüge çan tozandan saklanış torunu karallik tazılaş ya ki vasta almaştırış hacetsiz bolgaçka yürüyüştürüş asıraştan narhi zor derecede tüvelidi. 2026 yılı 6. ayıca Karamay'ını asas kılgan suyukluk bilen soğutuşka alakadar mesulatla Sırfende köp türküm ketim kolunuldu. Hem Şincan, Şanşi, Cöcan Katarlık caylarda kengaytılıp kolunulup, devlet işçideki mineral tipteki Karamay'ını asas kılgan suyukluk bilen soğutuludugan tok kaçılaş türüki sahasideki mesulat boşluğu dolduruldu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: ümitvar pozisiya, turmuşunuzu rəngdaralaşdırıb, teninizgi sağlamlıq, küç-kuvvet ata qalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş səhərdən başlanıdı.
0: Әмді аңғайдығыныңа Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақтықы

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldın eyliş, sağlamlıkını ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkını ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: oldun ögünüş gerek. Temperaturunu tövəllitiş üskünelerini işletip, öy işçinin temperaturasını muvapıq kontrol kılıp, muvapıq vaqtta derizini içip hava almıştırış. Yukarı temperaturluk mezgilde amal bar salkın öydü duruş. Sırtkı çıkıştan sakılınış. Sırtkı çıkışka doğru gelgende kün nurunu tosuş kalpıq kiyiş. Azade hava ötküzüdüğün su sıranlı kiyim kiyiş. Abdumobil qatarlıq yepik boşlukta yalğız kalmaslıq. Təşəbbüskarlıq bilen köp qetim muvapıq miqdarda su içiş. Yağsızıraq qızalınış tavsiye kılınıdı. Balılarının mektepke berip kelişi, sırtta oynışıga çoğum kuramığı yetkenler hemrah bol işi. Yaşanğanlar ve yürek meni kan tomur keserlikleri bimarları, kan besimi, kandiki oksigen, yürek ritmi qatarlıq körsetkişlerini yıkındın közütüp, doğru zapısını yaxşı tayarlap, doktorunun yetekçilikide kündülük doğru miqtarını tanşap, ciddi kutquzuş doğrularını yenide elip yürüşi. Sırtkı çıkanda ailesidikiler, koşnaları ya ki mahalle bilen alaqılışıp duruş gerek. Eğer sırtkı çıkanda başka iş, baş ağırış, mağdur sızılınış, ussaş, köpterleş, yürek siliş, çırayı kızırış, terisi otta kızış qatarlıq ısık ötüp keliştin şəbi berdiğen keserlik alametler körülse, derhal etrafıdaki kişilerden yardım sorap, salkın, şamal ötüşüdüğen cayğı yötkülüp, ısık ötüp kelişinin aldın eliş. Temperaturunu tövəllitiş tedbirlerini kullanış gerek. Keserlik alameti devamlasa ya ki, əs oşi qıvalışış, gep sözü inek olmaslıq, hayacalınış, asan açıqılınış, esini yoktuş, muskul tartışış, ve hoşsızlanış katarlık eğer kesellik alametleri görülse, vaxtı da doktorluğu görünüş gerek.
1: Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küşeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora, terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaqlık azgan, serik yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora qoŋur yaki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq rolü börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoŋuldaş, köz torluşuş, yürək sıxılışqı şıltıldı. Ölçümü ər tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırçı inək əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıqı mas kəlməydu. Diqqat
0: 10 qitimdən aylandırış gerek. Pütkül cəriyanğa 30 sekund kətməydu. Bugün oyğanğanda yan telefonğa qarışqa aldırmaq. Aval közünüzni yumub, köz qarçıqınızni bir neçə qitim aylandırın. Орныңыздан тұрғанда, ачықылнышыңыз азайса, дүнияға еқімлық қарайсыз. Радиоаңлығычыла, әмде хаварайды мәлімат аңлыттымыз. Үрімчеді хава бұлытлық, температура 18-26 селсия градус күче. Алтайда азырақ ямғыр еғіп кейін ава ечіліду. Температура 12-24 селсия градус күче. Чөчекті азырақ ямғыр еғіду. Температура 16-30 селсия градус күче. Құлжыда хава ұчық, температура 18-31 селсия градус күче. Порталада азырақ ямғыр яғыду, температура 17-28 селсия градус күче. Қармайда азырақ ямғыр еғіп, кейін хава ечіліду, температура 19-28 селсия градус күче. Көйтінде азырақ ямғыр яғыду, температура 21-30 селсия градус күче. Шиханзада азырақ ямғыр яғыду, температура 18-28 селсия градус күче. Санжада азырақ ямғыр яғыду, температура 18-29 селсия градус күче. Құмылда хава бұлытлық, температура 18-31 селсия градус күче. Тұрпанда азырақ ямғыр яғыду, температура 27-35 селсия градус күче. Корлада хава ұчық, температура 21-28 селсия градус күче. Ақсуда хава бұлытлық болып, кейін азырақ ямғыр яғыды. Температура 20-32 селсия градус күче. Атышта хава ұчық. Температура 19-34 селсия градус күче. Қашқарда хава ұчық. Температура 19-34 селсия градус күче. Хотанда хава ұчық. Температура 22-34 селсия градус күче. Үрімчеде хава бұлытлық. Температура 18-26 селсия градус күче. Hava raydı məlumat anlattıq. Hörmətlik radio anlıqıcıla, Şincan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısı boyunca anlatış bərdiq, yaxdırıb anlıqınınlağı rəhmət. Teğmi köp məzmullarını yenə Sılu Şırting aboneçilə terminalını çürüb anlısanlar boludu.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idari kılış gözniki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisi.
2: Hürmetlik radyo anlığı uçula, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programımızın alışalanı karşı alımız. Mən riyasetçi Ahmetcan Avdikerim. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkı solution abonuçla terminalıda mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayıtı anlığılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundaq məzmullah boyu için anlatış birimiz. Kanun haberleri sahipimizde iki tarmak

0: kichik tipdiki shaxsiy uchurni bartaraf qilguvchilarning shaxsiy uchurni qo'g'dashni oddiylashtirish tadbiri to'g'risidagi belgilamani e'lon qildi. Urumchi shahri Turalg'u ommaviy fondi orqali xalqqa naf yetkazadigan 5 turlik yangi siyosatni chiqardi degan xabarlarni anglaysizlar. Dilo va qonun sahifamizda sayohatchilar ermak hayvonlarni elib sayohat ömikiga qatnashsa, sayohat kooperativi rad qilsa bo'lamdi degan dilo misolini diqqatingizga sunamiz. Ammo uchun amaliy ish qilib berish sahifamizda Mori noyalik xalq sot mahkamasining sot xizmatxonasi noya rayonining taraqqat munbat tuprog'ini qo'g'didi degan mazmun diqqatingizga bo'ldi. Amda diqqatingizga bugungi qonun sizga hamroh program hayvonini elib safarga chiqishni sabab qilib, ularning ömek bilan birga safarga chiqishini rad qilishiga yo'l qo'yilmaydi. Normal avtomobilga o'tirish, sayohat qilish, bog'chiga kirish huquq manfaatini cheklashiga yo'l qo'yilmaydi. Bu qonunni belgilangan majburlash majburiyati bo'lib, soha belgilamasi, og'zaki uqtirish orqali chatga qiqishga bo'lmaydi. Bu xil alohida ermak hayvonni elib safarga chiqqanda sayohatchilar ortiq haq to'lamasimi bo'ladi. Faqat oldin ma'lum qilib anga oldirsizlar hamda aloqador salohiyat isbotini ko'rsatsizlar bo'ladi. Programmaning to'g'ri ham turtki bo'lish maxsus rayoni ochildi. Agar sizning maslahat so'raydigan qonun masalalaringiz bo'lsa, Solushiting abonachilar terminalini tushirib, programmada ham turtki bo'lib so'z qoldirsangiz bo'ladi. Programmaning texnik ko'p esil mazmunlari Solushiting abonachilar terminalida.
1: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Kangfuyan şirketinin 23 yıllık gozer mahsulatı yemeklik arkalı kuvvet oluqlaydıgan Jinmu Jingushu hakiki türde hem yemeklik hem doğru kılındığı materiallarını işlengen. Terkibine cihuar gül, piçek gül, yavuncılan meğizi, cigan, şakakol, palma merzi, alkat, ponus urqı katarlıqla ba. Asli materialın ispiti yukarı. Kangfuyan şirketinin veycankan, fovınzı, zepe, meyşu, gül samsak, yavuncılan meğizi katarlıq yürüyüşlük mahsulatı ba. Kangfuyan şirketi Beijing Dongfang Beyli ozuqluk tetkikat oranı bilen birleşip, Goshu, Zijin Lingji, Enji katarlıq köp kıl mahsulatını işlep çıkardı. Konu karxana Kangfuyan şirketinin hoş haber. 7. ayın 28. günün 31. günü geçe Kangfuyan mahsulatlarını mahsul seçici dükkanlarda mahsul seçici varsa soğukat veriş pahaliyeti ötküzdü. Bodluk eğizini savmak kısınız kütülmügen kuşallık erişsiz. Hemen eylengi soğukat bak. Tezdin pahaliyet kıkat nişan. Mesela soruş kızık liniye telefon numarı 400-666-1185 400-666-1185 400-666-1185 Sağlamlıkınız için konu danlık karxana Kangfuyan şirketinin mahsul Mahsulatlarını tanlang. Kangfuyan şirketinin 23 yıllık gozer mahsulatı yemeklik arkalı kuvvet oluqlaydıgan Jinmu Jingushu hakiki türde hem yemeklik hem doğru kılındığı materiallarını işlengen. Terkibine cihuar gül, piçek gül, yavuncılan meğizi, cigan, şakakol, palma merzi, alkat, ponus urqı katarlıqla ba. Asli materialın ispiti yukarı. Kangfuyan şirketinin veycankan, fovınzı, zepe, meyşu, gül samsak, yavuncılan meğizi katarlıq yürüyüşlük mahsulatı ba. Kangfuyan şirketi Beijing Dongfang Beyli ozuqluk tetkikat oranı bilen birleşip Goshu, Zijin Lingji, Enji qatarlıq köp xil mahsulatını işləp çıxardı. Konu karxana Kangfuyan şirketinin xoş xəbər. 7-ci ayın 28-ci günün 31-ci günü geçə Kangfuyan mahsulatlarını mahsul seçici dükkanlarda mahsul seçib alsa soğukat veriş pahaliyeti ötküzdü. Bodluk eğizini savmaq qısınız kütülmügən xoşallıq erişsiz. Həmmə eyləngi soğukat ba. Tezdin pahaliyet qıqat nişan. Məsəl soruş qızıq liniya telefon nömrə 400-666-1185 400-666-1185 400-666-1185 Sağlamlıqınız üçün konu danlıq karxana Kangfuyan şirketinin mahsulatlarını tanlan. Kangfuyan şirketinin 23 yıllık gozer mahsulatı yemeklik arkalı kuvvet oluqlaydıgan Jinmu Jingushu hakiki türde hem yemeklik hem doğru kılındığı materiallarını işlengen. Terkibine cihuar gül, piçek gül, yavuncılan meğizi, cigan, şakakol, palma merzi, alkat, ponus urqı katarlıqla ba. Asli materialın ispiti yukarı. Kangfuyan şirketinin veycankan, fovınzı, zepe, meyşu, gül samsak, yavuncılan meğizi katarlıq yürüyüşlük mahsulatı ba. Kangfuyan şirketi Beijing Dongfang Beyli ozuqluk tetkikat oranı bilen birleşip Goshu, Zijin Lingji, Enji katarlıq köp xil mahsulatını işlep çıkardı. Konu karxana Kangfuyan şirketinin hoş haber. 7. ayın 28. günün 31. günü geçe Kangfuyan mahsulatlarını mahsul seçici dükkanlarda mahsul seçip alsa soğukat veriş pahaliyeti ötküzdü. Bodluk eğizini savmak kısınız kütülmügen kuşallık erişsiz. Hemen eylengi soğukat ba. Tezdin pahaliyet kıkat nişan. Mesela soruş kızık liniye telefon numarı 400-666-1185 400-666-1185 400-666-1185 Sağlamlıkınız için konu danlık karxana Kangfuyan şirketinin

0: ettiğe iki kıldı.
1: Şu caydaki bir meyveçlik şirketinin mesulü Abdüşkür Turup Niyaz mundaq dedi. Kök postluk badamının en çoğun seyitliş noktası del vaktıda üzüp vaktıda yetküzüş. Tämi tatlıq, şirnisiye yeterlik buluştuğun ibaret. Karxana bir tutaş yığış, bir tutaş orap kaçlaş, bir tutaş setiş birleştirilgen, öntemleşken endizini yol koydu. Tor sırtıra her kaysi çoğun soğudu saray talla bazarları, yezgilik mesulatlarını top setiş bazarlarına delcaydı odulaştırıp, torda elektronluk soğudu bivas görüştüşkü tayınıp setiş yollarını kenaytıp, mesulatlarını Şanghay, Yunnan, Cilin, Hıbey, Katarlık köplügen ölk şehirlerge sattık. Yığvilis yukur pəli məzgilde karxana her günü 700 kilogram kök postluk badamını sırk satalaydı.
0: Bevasta körstüş elektronluk sodısının cüş orup ravajlanışı yakının kök postluk badamları üçün bütünlüy yeni kırım aşırış yolu içip berdi. Kök postluk yeni meyve istimalçılarının badamğı bolğan əzəldin bar bolğan tonışını buzup taşlap yeni şəkli, ən yaxşı təmigi tayınıp nurğun tordaşlarının diqqətin tartdı. Tor riyasetçisi meyvenin əsli alahidiligini asas qılıp çökmə əməli görünüş arqılıq badamnın əla süpütini əqiqi namayan qılıp məhsulatın setiliş miqdarının muqim eşiğa türtkü bulubla qalmay yəkənnin əla süpətlik bağvənçilik məhsulatlarının tonuluş dərəcəsi və inovitini sicil aşırdı. Tor riyasetçisi Kerime Osman mundaq dedi. Nurğun tordaşlar kök postluk badamını tunjiq etim körgende yeniliq his qildi. Bir meydan bevasta körsetişte biz 50 netçe zakaz sattık. Nurğun xeyridar badamını yenip etip etip körgenden kiyin yeni setip aldı. Hem oruq tuqqan dost buradarlarigimu zakaz tüşürdü.

0: Tuproq programmasını anglaşanlarını qarşı aldımız.
1: Hürmetlik radio anlayıcılar. Anlavatkınınlar Şinjan Radio Televiziya Stansının Mumbe Tuproq programmasını. Әмді дейіқтіңла езі игілге, еза дейқаларға алақыдар ұшырлады болсын.

Növette Şincan'ın her kaysi caylarıda yazlık ağaçlık seçiliş hizmeti tertlik algı silcidilmakta. Hazır kadar bütün Şincan'daki statistikaya kirgizilgen ağaçlık karhanları setip alğan 2026 yılı yeniden işlep çıkarılgan buğday cemi 2 milyon 100 bin tonu yetti. Umumi setiliş süratinin karganda bu yıl Aksu, Kaşgar Katarlık yadroluk işlep çıkarış rayonları setibilişini başlamçılık bilen kozu katkan bulup, nöbette yazdık açlık setibilişinin otura ahırkı mezgilige kadem koygan. Eli, Sancı Katarlık çaylar setibiliş yukur pahalısıge kirgen. Tarbagatay Katarlık soğuk salkın işlep çıkarış rayonlarda yazdık açlık setibiliş hizmeti umum yüzlük başlangan. Soğuk salkın işlep çıkarış rayonuna caylaşkan Dörbülcün nayisi de enge ilingan 28 setibiliş karhanesi 11 setibiliş noktası da yazlık ağaçlık setibiliş mas kademde başlanıp hazırgıça 27.200 tonlu buğday setibilingan. Ela süpetlik buğdayının her kilogramını setibiliş bazısı bulutturki okşaş mezgildikidin 3 mu 1 pon örülgen. Tarbagatay vilayetlik ağaçlık yağ guruhi çekişirikti kespi bölümünün muavin başlıkı Şın Cikhey mundaq dedi. Hazırgıca 4000 tondun artık zapas ağaçlık setvelinip devletin ölçümüge katık əməl kılınıp dərecisi bağısı çürülmedi. Setilgan ağaçlık pulu 24 saat içinde isabatı kırdı. Qolji şəhərdə yazlıq açlıq setibiliş axırlaşış bazqıcığı kirgən bulub, şu cəyi setibiliş tərtibinə adilaj duruş, setibiliş noxtlarını köpəytib təsik qılış arqılıq, yazlıq açlıq setibiliş inabət məbliğini toluq təyirləb, ambar açlıqını saqlaş, pul açlıqını saqlaşını işqa aşırdı. Yancı nayisi ələ süpətliklərini yuqur bazı setibiliş siyasına qatıq əməliləş durub, vaqtını uzartıb mülazmət qılış, açlıq setibiliş yollarını köpəytiş, Kurtuş meydanı bilen əksiz təminləş qatarlıq, xalqı kolaylıq tədbirlər arqılıq setviliş önümünü zor dərəcədi östürdü. Yancı nayisi Yongnin Bazri Maliyen Tən kəndinin ahalısı Qupur Mahmud Mundaq dedi. Bu qıtım bir maşının buğdayını satqanda beribli düşürp olduq. Pul şu çağdılı kolumuzga təkdi. Statistik kılınışca növette Abdın rayın buçu buğday setviliş miqtarı mölçərdeki setviliş umumi miqtarının 60%'dan aşkan bulup, yazlık açlık setveriş umumi cettin mokum tertip bulgan.

Niyan ayısı kelkin başlap su yetküzüp 190 mı moğa yakın topraklıktan uyğattı. Yakında Niyan ayısının salg uzak iyesi Kumçaklık Amvi Menpet Orman rayonunda laylatka arlaş gelgen kelkünsi derya yolunu boylap tutaş ketken çöllük örkeşlap yıkıp şiddetlik su yakını kumluktan yıkıp ötti. Kurup ketkenige uzak bolgan toğraklık kelkün mezgildik yakın suyunu kütüvelip hayati küşkü tolgan canlılış menzirisini namayan kıldı. Teklimekan kumluğunun girvikigi caylaşkan kumçak Amvi Menpet Orman rayonunun külme tahminen 110 mu kilodu. Bu çöl orman yerdeki yıl boyu höl yığın az su kemçil buluş meselesi uzak mezgildin bu yan kumluktaki ösümlüklerinin üstüşeni kıyın ayholga çürüp koygan idi. İlgirki yıllarda su yetküzüş eserleri konuraş, derya yoluğa laylatıklar tenip kiliş, yer şeklinin ilgis pestiki bir kadar çoğun buluş katarlı amırlarının çeklimisi uçurgaşka, kelkün suyu çer, yırak, orman yerlerine yetküzülüşü naiti tezki toktap. Her yili kelkün

suyunu başlap soğuruş külümü aran 10 mumu etrafını bulup, ekologiyanı əsli keltürük sürit aslap kalgan idi. Bu yıl Niye Nailik Ormançılık ve Otluk İdarisi aldın orlaştırıp, 4. aydın başlap suçluk əslalarının sütünü özdürüp, özgərçi kuruluşunu başlap, laylatıklarını tazlap, derya yollarını ravallaştırıp, bozulgan köğün özdenlerini remont kılıp, su başlaş özdeni ve kelkün tosuş tosmasını yeniden yasap, ekin sonu çöl orman rayonu koyup erdiğen en ahırkı yolunu ravallaştırdı. Kelkün mezgili yetip geliştim burun, bir yürüş kelkün başlaş ul əslerlerini kurup, yer şeklinin çüş perk keltirip çıkargan, su yetküzüş kıyın buluş meselesini hal kılıp, kelkünün her bir bölek orman yeri oğuşluk yetküzülüşüge kapalatlık kıldı. Bu tur Niye Nahiyesi 130 mın motograflıkı kelkün suyunu başlap su yetküzüşünü tamamlayan bulup, bu yıl 7 ayının 14. gün geçe bütün Nahiyedeki 4 yez bazardaki 188 mın mo tabi toğraklık kelkün suyu arkalık su kuruluşunu kütüb aldı. Kiyinki bir aydın köprek kelkün köznek mezgili de şu cay öl yığın köpüyüş ergen su yeterlik buluş tek paylık şaraitini can tutup 300 mın mo toğraklıkı kelkün suyunu başlap soğuruş nişanı küçep işğa şürüp, kelkün mezgiledeki kelkün suyunun hemisini ekologiye baylıkağa aylandırışını pil aladı.

Nilqina hiyasi Jiangsu ülkesinin Şinjanga nişanlıq yardım beriş küçüge tayınıp, Qarahara özgeçe baylıqını çoğunqır qezip, kasıp zanjiri seviyesini umumyüzlük östürüp, ən-ənivi əsəl hərisi baqmıcılıqıdan süpətini östürüp, ünümünü aşırış, xalqını beytip, kirimini aşırışını işğa aşırdı. Nilqina hiyasidiki otran kiçik mikro iyilik tikləş bağçısı, Şinjang, Sayvay, Bensau Hasalçilik Çeklik Şirketinin işlep çıkırış seyhida hasal mahsulatları optimallaşkan işlep çıkırış liniyası orqılıq qacılaş, ağzını etiş, kod besiş, marka çaplaş qatarlıq iş tertiplerini tamamlap, tağ arasıdaki əsli hasal, ölçemleşken tavarğa aylandırıldı. Şirketinin muavin baş direktori Wu Yanli mundaq dedi. Bu yılın aldınki 20'da tor ve tor sırtıda maskademde setiş arqılıq, bulturki oxşeş mezgildikidin 30%'ten köprak aşırdıq. Jiangsu'nun Gülcığa yardım beriş, Changzhou Wujin hizmet grupsi bizden setiş yollarını kengaytip, türlük türlerini udullaştırışımızga yardım verdi. Yana meblağ yardımı bilen təminledi. Yakınki yıllardan bu yan Şinjang Sayvay Bensau Əsəlçilik Çeklik Şirketi Şinjang'a nişanlıq yardım beriş məbləği arqılıq yarı yölek buluş və texnika arqılıq küşç qoşuşqa tayınıp, karxana, kooperatif, əsəl hərisi baqçı dehqan birləşdirilgən tərəqqiyyat əndilsini qollunub, ölçəmləşkən əsəl hərisi baqmıçılıq bazıs qurup, mənbədin beqiş, inçke pişiklaşdın bazarda setişkici bolğan fütün zəncirlik sistemini ravallaşdırdı. Karxana yeniden işki optimallaşkan işləp çıxırış liniyasını köpəytib, yıllık pişiklaş ıqtidarını 3000 tonluğa yetküzüp, sığımçalıqını sicil kengaytib, şu çaydaki əmgək küşlerini qubul qılıp işki uğrullaşdırıp, əqiqi turda özgeçe kəsibinin paydası bilen şu çaydaki ammığa nəp yetküzdi. 14-5 yıllık plan məzgilide Jiangsu'nun Gülcığa yardım beriş Changzhou Wujin hizmet grupsi özgeçe yezi iyilik məhsulatlarını setiş yollarını sicil kengaytip, qara hari kəsbinin ölçemleşiş, kölemleşiş, markalışıq qarab tipini özgertip dəridisin östürüşke türtkü boldi. Cəmi 186 milyon yuandın artıq Şinjanga yardım beriş məbliği selip, noxtalıq tür kuruluşini ilgiri sürüp, əsəlçilik kəsbi yıllık məhsulat qımmetinin 9 əssi eşişiğa türtkü boldi. Tomus yazdaki 7 ayda erkaysı caylar bəs-bəsdə yuqarı temperatura halatıgı kirgen bolsımı, Tianşan'nın şimali etikigi caylaşkan Mori nahiyyəsi yazdaki tepil ğusuz salqın havası bilen erkaysı caylardaki sayahatçilər bəs-bəsdə talışıp barıdığan salqındaş mənzara rayonu aylandı. Asır Mori nahiyyəsinin iyin bulaq yezisi Yöliyandi kentdə Kademi dərəkləri bük baraqsın üsüp, kök rənglik taş tahtı yatquzılgan yol kentki sozılgan bulup, işki tərəptiki peşayvan öylük ailevi mihmahanlar bir-birige girelişip getgen edi. Uçya qorosi ailevi mihmahanisi aldığa sırtının numur tahtısı esilgan nurgulgan abdumobillar toxtutulgan bulup, oylu işçidin pat-pat sayahatçilarının külke avazı anılınıp duratdi. Ailevi mihmanxananın egisi Yevi Jiang xeridarlarga yataq urullaştırış bilen aldıraş bolup, aldın kelişiş telefonu üzülmedi. Hangjoluk sayahatçi Sun Go Tai mundaq dedi. Bu yer bek yaxşı bilindi. Turvatqali 2 gün boldi. Havası, temperaturası, adamlarımı yaxşıken. Biz bu yerde salqındap, ıssıqtın daldalanduk. Nahayti rahat iz kılavadı mən. Bir neç gün köpürek turaydı mən. Yölyandi kenti salkın, yıkışlık kilimat ve güzel tabii mənsirsigi tayınıp, nurğun sayahatçilerinin yazda salkındaştiki altın tallaydıgan cayğa aylandı. Şundaqla şu çaydaki ailevi mihmanxana yemek içmek, yezi iyilik özgeçi məhsulatlarını setiş qatarlıq, alaqadar kəsiblərinin canlanışıqı törtkü boldi.
Илвин Мехманханының егісі Еви Джан мұндақ дейді. Yattın çaydan boyan o ilvi mihman hanımızdan yatakları her günü toşup, ticaret sunumumuzu ona haydi yakşı buldu. Nurgun sayahatçiler, salkın hava, yakşı muhit, yakşı ekologiyayımızı depkiledi. Bizden sayahatçı zakaslarımız 8. ayının 5'i geçe tezilip buldu. O ilvi mihman hanılarının canlanışı, del Mori Nahiyası'nın salkındaş iktisadi hayatı küçünün bevastı ihbatısı. Mori nahiyasi salqındaş aram eliş yezi kentlerde his qilish ekologiya sayohati qatarliq bosh temalarni cho'rdab ala sifatlik madaniyat sayohat boyligini biriktirib Tianshan g'aliyati purchiqini tetish Mori qo'yi go'shtini yeyish an'anaviy oilaviy mehmonxonalarda qo'nish 10,000 mo'liq binam etizni tomosha qilish qatarliq o'zgacha his qilishlarni yo'lga qo'yib sayohatchilarni jalb qilish turib qelish Yaxshi o'ynash imkoniyatiga ega qildi. Statistikaga asoslanganda bu yil 1 oydan 6 oygacha Mori nahiyasi jami kutib olgan sayohatchi 1,768,500 odam qitimga yetib, 1,273 million yuanlik sayohat kirimi yaratilgan.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, şimdi Abdonum rayonumuzdaki 16 şehrinin hava rayından məlumat anladığımız. Ürümçide hava bulutluk, temperatura 18-26 Celsius dozgıca 4-5 bal şamal çıkıdı. Altayda azraq yağmur yığıp, keyin hava içildi. Temperatura 12-24 Celsius dozgıca. Çöçekte azraq yağmur yağıdı. Temperatura 16-30 Celsius dozgıca. Golcada hava uçuk, temperatura 18-31 Celsius gıca. Bortalada azraq yağmur yağıdı, temperatura 17-28 Celsius gıca. Qarmayda azraq yağmur yağıp keyin hava içildi, temperatura 19-28 Celsius gıca. Köytünde azraq yağmur yağıdı, temperatura 21-30 Celsius gıca. Şehanızda azraq yağmur yağıdı, temperatura 18-28 Celsius gıca. Sancıda azraq yağmur yağıdı, temperatura 18-29 Celsius gıca. Qumulda hava bulutluq, temperatura 18-31 Celsius gıca. Turpanda azraq yağmur yağıdı, temperatura 27-35 Celsius gıca. Korluda hava uçuk, temperatura 21-28 Celsius gıca. Aqsuda hava bulutluq bulup azraq yağmur yağıdı. Temperatura 20-32 Celsius gıca. Atışta hava uçuk. Temperatura 19-34 Celsius gıca. Qashqarda hava uçuk. Temperatura 19-34 Celsius gıca. Xotanda hava uçuk. Temperatura 22-34 Celsius gıca. Ürümçide hava bulutluq. Temperatura 18-26 Celsius gıca buludu. 4-5 bal şamal çıkıdı. Abdonum rayonumuzdaki 16 şehrinin havarayıdın məlumatı anlattık.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teyinisi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık bana mez?
4: Kilayıl dep kaldı. Yani 30 kilometrli kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Ha, öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
5: Ne miyiniz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ha, ne mersiniz balıyı vurdu. Ha, soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yakıştı.
4: Hey, dikkat kıl.
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp abdomobil heydip burmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikmeydisiniz, katnaş kaydısıge anlık rayı kılın.

Hürmetli radyo dinleyicileri. Şinjan radyo televiziyasının Munbet Tuprak programımıza bu yeçanlı tişberdik. Anlığınızla rahmet.

Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geyilin. Özünüzün usulü bilen en bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizde özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Özmürler kudret tapsa

0: Edebiyat sanat biri ve aynı kuşburak güllerki tolgan bir bostallık.
1: Bu bostallıkta sansızlığan kuşlar yakınlık küyler bilen şu güllerini küyler armaydı.
0: Hem de anlaydığınla sanat sahnesi programı sik.

Hürmetli radio dinleyiciler, her millet halkının nadir nakşı müzikleri bilen hizmetlerine hazır bulduk. Şinjan Radyo Televiziye Stansı'nın Sanat Sahnesi programımızını yaktırıp anlayışlarını ümit kılımız. Ben Riyasetçi Roşen Güleyman. Aziz dostlar, bugünkü Sanat Sahnesi programımızını Şirin Yaray namlıq nakşının yıkımlık köyler bilen başlayımız. Hani Bahar Algaysla.

0: 에라 장난 들으랴.
1: Qadirlik dostlar, yuqorida Omak Qosam namlıq Mongolcha naqshini angladık. Endi Güzel Ili namlıq naqshini hozirlarga sunamiz.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt getirdin?
2: Şalının görüşke ayınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, kört mıqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Daş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl dep kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya kutu. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az, balılağı ne mağaç geldiniz?
3: Ne miyiziniz, balıyı vurdu. Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakıştı.
4: Dikkat kıl!
3: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydı ki kılıp otomobil haydip bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikməkdirsiniz, katnaş qaydısı gə anlıq rayı qılın.
1: Hörmətlik radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Sənət Səhnisi proqramımızı bu yetcanlı dişbərdiq, anlıqına lağı rəhmətdir.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyiliş, sağlamlıklı ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıklı ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldın eyliş, sağlamlıkın ilgiri sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgiri sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideye tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Sağlamlık haberleri.

0: Bu sahipimizde yukarı temperaturluk havarayıda alahide kişiler topi kanda kılganda sağlamlık müdafiyesini yakşı kılalaydı degen haber diktinlerde buludu. Dövlet keseliklerinin aldığını iliş tizgilash idarisi yakında ötküzgen, ilmi usulda sık ötüp kilişinin aldığını ilip, sağlam, tınıç aman yazını ötküzüş temisindeki akbarat ilan kilişi yığınığa alaqadar mezmunlarga davamlıq nazar salaylı. Yukarı temperaturluk, hava rayı, balılar, yaşanğanlar ve yürek meni kan tumur kesellikleri bimarlarga kandaq təsir körüstüdü. Bu kişiler kündelik durmuşta kanda kılganda sağlamlık müdafiyesini yakşı kılalaydı. Yaşanğanlarının beden temperatürsini tanşaş ıhtıdarı aciz. Nurgun kişinin es kılışı azda, herkit kolaysız. Yukur kan besimi, yürek meni kan tumur katarlıq asasi keserlikleri köp buludu. Kan besimini tövallet küçü doğrular, söydük haydı küçü doğrularını içkende su sızılınışını teximi iğirlaştırıydıdı. Sık ötüp geliş xaupi bir kadar yukur buludu. Balılarının ter bezinin yetilişi mükemmel emez. Özünü ipadlaş ıhtıdarı aciz. Metabolizmi küşlük. Herket mıhtarı köp. Su zapası az bulgaçka asalla sık ötüp kalıdı. Yukarı temperatura yana yürek, meni kan tumur keserlikleri katarlıq köp xil sozulma keserliklerinin payda buluşunu iğirlaştırıydıdı. Məsələn, yuqarı temperaturda köp miqdarda tər çıxıb, elektrolit, tampon sızlıqını kəltürüb çıxırıb, qanın yepişqaqlıq dərəcəsi tez sürətdə örləb, qanın iq sürəti astılıb, asalla qan nöqçisi asıl bulub, meni qan tumuru tosuluş, yürək muskuluğa qan yetişməsliqini kəltürüb çıxırdı. Sıqlıqını tarqıtıb, alınışıqa kapalətlik qılış üçün yürək sıcıl yuqarı yüklük, kan sıkıp çıkırış arkalık yürek ritmini teziltip, asalla yürek sancıqı, yürek ritmi tertipsizliniş katarlıq, xayıp xatarlarını keltürüp çıkardı. Yürek, meni kan tumur keserlikleri bimarları yukarı temperaturluk küllerde özünün salametlik ahvalıga teximi köngül bölüş gerek. Kündelik turmuşta, köpçilik hava rayıdan aldın məlumat beriş ve yukarı temperaturluk sağlamlık, Xeyim xatırdın aldın signal beriş uçurlarga dikkat kılıdgan yaxşı adetini yetildirip, yukarı temperaturnın sağlamlıq təsir körüstüş ve müdafiye bilimlerine aldın ögünüş gerek. Temperaturnı tövallitiş üskünlerini işletip, öy işçinin temperaturisini muapıq kontrol kılıp, muapıq vaqtta derizini ecip hava almaştırış. Yukarı temperaturluk mezgilde amal bar salkın öydü duruş. Sırtkı çıkıştın sakılınış. Sırtkı çıkışka toğır kelgende kün nurni tosuş kalpıq kiyiş. Azade hava ötküzüdüğen su sıranlı kiyim kiyiş. Abdumobil qatarlıq yepiq boşluqta yalğız kalmaslıq. Təşəbbüskarlıq bilen köp qetim muapıq mıqtarda su içiş. Yağsızıraq qızalınış tavsiye kılınıdı. Balılarının mektepke berip kelişi, sırtta oynışıqa çoğum kuramığı yetkeller hemrah buluşi. Yaşanğanlar ve yürek meni kan tumur keserlikleri bimarları kan besimi, kandaki oksigen, yürek ritmi katarlıq körsetkişlerini yakından közütüp, doğru zapısını yakış tayarlap, doktorunun yetekçilikide kündelik doğru miktarını tanşap, ciddi kutkuzuş doğrularını yenide ilip yürüşü. Sırtkı çıkanda ailesidikiler, koşnaları ya ki mahalle bilen alaqılışıp duruş gerek. Eğer sırtkı çıkanda başka iş, baş ağrış, mağdur sızılınış, ussaş, köp tərləş, yürek siliş, çırayı kızırış, terisi otta kızış qatarlıq ısıq ötüp kiliştin şəbi berdiğin kesellik alametleri körülsə, dərhal ətrapıdaki kişilerden yardım sorab, salqın, şamal ötüşüdüğün cayğı yötkülüp, ısıq ötüp kilişinin aldın eliş. Temperaturunu tövallitiş tədbirlerini kullanış gerek. Kesellik alameti devamlasa ya ki, əs oşi qovalışış, Gep sözü inek olmaslıq, hayacalınış, asan açıqılınış, esini yoktuş, muskul tartışış ve hoşsızılınış katarlıq iğir kesellik alametleri körülse, vaxtıda doktorğu körünüş gerek.
1: Şın şeytan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşaytış kapsoli. B türdeki OTC dora, tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, Guji yasalmısı. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora qoŋur yoki beğirang talqan. Təmi sal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidi. Bəlp telib ağrış, baş qiyiş, kulak hongıldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mask almaydı. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren kalkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetleb bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongıldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mask almaydı. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren kalkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetleb bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongıldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mask almaydı. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren kalkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetleb bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongıldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mask almaydı. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
2: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyiliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Abdınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış dərsxanısı, penni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hürmetlik radyo anlayıcılar yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansısının sanat sahnesi programısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırbanlığına Allah'a rahmet.

0: vatan chaqirmoqda. Kanshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishlarini qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Raziya Zirdali.
1: Bu qitimgi programımızda mundaq məzmunlarda anlatış birimiz.
2: Yurtumdaki yenglikla sayfimizda Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroporti Baş Keçirin Qilish Dukunanın ticaret başlıqalıqı doğrusu sözləb birimiz.
1: Yüksülü vatqan Şinjang sayfimizda Şinjang tətqi qilip açqan neftini asas qilip çılaş şəklidiki soğutuş suyuqlıqı bilən zərətləş texnikisinin Xalqarada aldınqı orınqı ötkəllikini tonuşturumuz.
2: Yarqın isim sayfimizda Gottenburg Lonqısı müsabıqısıga qatnışıp qaytıp kelgen atışdiki futbolcu ösmirlərni tonuşturumuz.
1: Programımız yana Şinjang Radio Televiziya stansının yeni taratqısı Slow Shooting abonuçla terminalıda mas qadamda anlatılıdı. Hem de her vaqt ilgiriki programmalarını anlıqılı boludu.
0: Şinjangdaki yeniliklar.
1: Yakında Atınım Raylık 15. Növetlik Tən Hareket Musabıqısı hem 11. Növetlik Milletle En-Enevi Tən Terbiye Hareketi Musabıqısının karığı itiş, çambaşçılık, erkin muşluşuş, 3 türlük musabıqısı köytünde ayaklaşkan bulup, cemi 108 altın medal barlıqı geldi. Karığı itiş musabıqısı da 46 altın medal barlıqı geldi. 10 türdeki musabıqı da rekord buzup taşlandı. Musabıqada 10 metrlik lazer nur miltiqi türi yeniden köpeytilip, 4 altın medal barlıqı geldi. Erkin muşluşuş musabıqısı da 30 altın medal barlıqı geldi. İli Oblasti, Kaşkar Vilayeti, Ürümçi Şehri Vekille Komandası ayrım halda aldınki 3 orunda turdi. Çambaşçılık musabıqı meydanında 32 altın medal barlıqı geldi. Ürümçi şehri Bortla Oblasti, İli Oblasti ayrım halda 10, 7 ve 4 altın medalga erişti.
2: Tomuzdaki 7. ayda her kaysi caylar bəs-bəste yukarı temperatura haldi girdi. Tianshan'nın şimali etkideki Mori Kazak Abdunum nahiyesi yazda tesdik kolga keledigan salkın havası bilen her kaysi caylardaki sayahatçiler üzülmeyi keledigan salkındaş menziri rayonuna aylandı. Növette Mori Nahiye İgin Bulak Yesi Yölyandı kentide kadimi derekler Bük Baraksan Özgen bulup Kökrenlik Şiben Yol kentke kadar sozulgan. İki taraftaki peşayvallık ailevi mihmanhanılar bir-birge girelişip ketgen idi. Bir ailevi mihmanhanının aldı da başka cayının numur taktısı orantılgan Nurgun Abdumobil toxtılgan bulup ailevi mihmanhanı işçidin pat-pat sayahatçilerinin külke avazı alınıp durattı. Hangjauluk sayahatçı Süngo Tay mundaq dedi. Bu yer bek yakışken, hava sısab, temperatürsi yakışlık bulupluk almay, ademlerimi nahayt kızgın ikken. Bu yerde salkındap, ısıqtın daldılınıp, nahayt rahat iz kıldık. Bir neç gün köprek turuşunu pilalı avadımız. Yöl yandı, kenti Şarkı Tianshan'nın şimali tağı itkigi caylaşkan. Deniz yüzüdün igizliki bir kadar yukarı. Tağ derya arsığı cayılıştık, yer şekli bilen yepinci ösümlükler koyuq buluştık evzeliki, tüpeyli, temperatürsi etraptiki deniz yüzüdün töven, oymalıq rayonlardın körünerlik töven. Salkın, yekşil kavarayı salkındap sayahat kılışkı nahaytı bap geledu. Yöl yandığı kentideki məlum ailevi mihmanhanının lobini,

0: Ye Weijiang mundaq dedi. 7-nji aydan buyan ailevi mehmanxanamyzning yataqlary her kuni xeridarlar bilan liq toldi. Tijarat somumyzmu nahayti yaxshi. Bu yerning salqin havarayi hem yaxshi muhiti nurgun sayohatchini kelishga jalb qildi. 7-nji ayning oxirigacha zakaz elib bo'ldik. Ailevi mehmanxananing jalinishi dal Mori nahiyasidagi salqindash iqtisodiy hayoti kuchining bevosita ifodasi. Bu yılning oldingi yarmida Mori nahiyasida kutib olingan sayohatchi 1,768,500 odam qitimiga yetib, 1,273,000,000 yuan sayohatchilik kirimi yaratildi. Mori nahiyalik madaniyat tantarbiya radio televiziya va sayohat idorasi partiya korpusining muavin shujisi idora boshlig'i Li Zhidong mundaq dedi. Yaqinqi mazgildagi havo rayi alohidligi va sayohatchilarning sayohatga chiqish ehtiyojiga birlashtirib, salqindosh jihatdagi mo'l bo'lgan madaniyat sayohat kasbaltini yaxshi barpo qilib, a'lo sifatli sayohat mulozimati bilan ta'minlab, sayohatchilarning salqindosh istirohat, ota-ona va bolalar sayohati, sog'lomlik kutinish va dam olish qatorliklar jihatdagi ko'p manbalik ehtiyojini har taraflama qondirdik. Jay-jaylardagi sayohatchilarning Moriga kelib 22 Selsiya gradusluq salqin yozdan qanqucha huzurlanib, tog' dalalardagi mayin shamol va go'zal yezi kent manzirasini tomosha qilishni qarshi olamiz.
1: Yaqinda Xinjiang sutchilik hasbi jamiyati bosh bo'lib tuzgan Xinjiang suti Xinjiang ta'mi marka belgisini boshqarish chorasi ham yurishlik kollektiv o'lcham rasmiy e'lon qilindi. Bu ölçemde dikkat şu cayının süt menbesini koğdaş, menbedin başkuruş tezgilleş, markaya hukuk bir iş katarlık sahalagi merkezleştirilgen bulup, Şincan süt mesulatları amivi markasını ölçemleştirir ki kemtüklük doluklandı. Şincan sütü, Şincan təmi amivi markasının yadırılık mühim mezmuni, Şincan'ın əla süpetlik hapın süt menbesini məxsus koğdap, katlık icazet bosoğusunu enik begitişin ibaret. Şinjan'ın yerlik ham sütüdün pişiklanan süt mahsulatlarını işletkendiler andın bu marka belgesini işiltiş hukuku verildi. Şunun bilen bile ilan kılınan Şinjan sütü, Şinjan təmi, sap kalı sütü, Şinjan sütü, Şinjan təmi kalı sütü, süt menbesi bazısının başkuruş kaidesi katarlıq, kollektif ölçemlerde süt menbesi uçunu çördep katlıq ölçem orantılıp, süt menbesi bazısı orantallaş, bakmışlıkını başkuruş, yukumluk keselinin adını iliş tezgilleş, ham materyal bolgan ham sütünün süpti katarlıq, bütün halkılığa karta bir tutaş belgeleme çıkarıldı. Ölçen talepi boyunca Şinjan sütü, Şinjan təmi belgesini şiltişini ıltımas kılgan ticaret asası gevdileri, cezmen mahsulat ham materyal sütünün pütülleri Şinjan'ın yerlik ham sütü buluşuğa hakiki kapalatlı kılışı, hem süt menbesi belgelemesine uygun buluşu, hem hayvanat karantinine alakadar mükemmel ispat bilen təminleşi gerek. Sırttın keltürülgen süt menbesi, süt menbesini başkuruş tezgirleş ölçümüge yetmegen mahsulatlarını işletkenlerinin şu amivi markini işiltişi birdek men'i kılınır. Daimlaşkan nazaret kılış ve udulluk çekindiriş mekanizmi maskademde orantılıp şu cay süt menbesinin süpet tövençeki saklanırdı. Şinjan'ın süt menbesi evzellikli gevdilik, baylıkı mol. Lekin uzaktan buyan sahada ölçem birliki kelmeslik, bazar markası tarkak buluş, rayon amivi parklendiriş derecesi yeterlik bulmaslık katarlık mesele mevcut bulup, ala süpetlik yerlik süt menbesinin kıymetini toluk namayan kılış kıyın edi. Bu kıtım ilan kılınan yürüyüşlük ölçemde marka obrazi, ham materyal icazeti bosoğusi ve süpet başkuruş ölçümü birliki keltürülgen bulup, bu Şinjan sütçilik ticareti asası gevdilerinin birleşip terakki kılışıga hakiki türtke buluş, kesbini ölçemleştiriş, kalıplaştırışını hakiki ilgir sürüşte muhim ehmiyetki ige. Şinjan sütçilik kesbi cemiyetinin baş katibi Şümin Mundak dedi. Cemiyetimiz ölçemde teşvik kılış ve izcillaştırış, karxanlarını texniki cihetin terbiyeleş, çaruçluk meydanlarına nek meydanda yetekçilik kılış katarlı hizmetlerini sıcıl algı sılcıtıp, süt menbesi bazısı, süt mesulatlarını pişiklaş karxanlarını ölçemleştirip işlep çıkışka, doğrulunuşka yetekleydi. ölçemleştirip kuruşku tayınıp Şincan sütü, Şincan təmi, amevi marka asasını müstehkemləb, şu cayının əla süpətlik süt mənbəsi kıymetini toluq qozğutub,

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

yurt tundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroporti Baj Keçirim Kılıç Dükkanı'nın ticaret başlığalıqı doğrusu da sözləp birimiz. Yakında Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroporti Baj Keçirim Kılıç Dükkanı resmi ticaret başladı. Bu Baj Keçirim Kılıç Dükkanı'nın işe kiriştirilişi

ötisi dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçidiki dora qoŋur yaki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, qulaq qoŋuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0,13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçidiki dora qoŋur yaki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, qulaq qoŋuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0,13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçidiki dora qoŋur yaki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, qulaq qoŋuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0,13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat devamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yük Slovat Han Şincan. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde Şincan tatkı kılıp açkan neftini asas kılıp çılaş şeklindeki soğutuş suyuklu bilen zaretleş teknikisinin halkarada aldığı oranı ötkerlikini tanıştırımız. Yakında Şi'an şehirde ötküzülgen ikinci nöbetlik optimobil energiyasını yuguruş ve akıl ekologiya tarakat münbiri de Karamay Neft Kimya Sanayi şirketi bilen Linkun yeni energiya pen tekniki çeklik şirketi birleşip açkan neftini asas kılıp çılaş şeklindeki soğutuş suyukluğu bilen zaretleş sistemisi açkışlık teknikisi tatkikati hem onu kolonuşturi Cungu Elektri Energiyası Karakalları Birleşmesi'nin pen tekniki neticelerini bağlayıp bekçiden ötti. Mutaxassislar birdek umumiy texnika xalqaradagi ilg'or saviyaga yetdi deb qaradi.
1: Yaqinqi yillardan buyon yangi energiyalik avtomobillarning odatdan tashqari tok qachilash quvvatining sijil eshig'i agishib, ananvi shamoldatish orqali issiqlik tarqitish fiziklik chakki yiqilishib, tez tok qachilash, temperaturni kontrol qilish tas bo'lish kasb taraqqiyotini cheklab turayotgan og'riq nuqtaga aylandi. Bu qiyin masalaga qarata Linkchong yangi energiya pan texnik cheklik shirkati Qaramay neft ximiya sanoati shirkati bilan birlashib neftni asos qilib chilash shaklidagi sovutish suyuqligi bilan zaratlash sistemasi ochqichliq texnikasini tadqiq qilish va qo'llanish turini qanot yoydirib ananvi tok qachilash orqali issiqlik tarqitish takshi bo'lmaslik muhitga moslashishchanligi nachar bo'lish energiya sarfiyati shovqini yuqori bo'lish uskunalarning ishonchlikligi yetarlik bo'lmaslik qatorliq masalalarda har taraflama bo'sish hosil qilib neftni asos qilib chilash shaklidagi sovutish suyuqligi bilan zaratlash texnikasini qurilishlashtirib ko'lamlashtirib to'plashtirib qo'llanishni ishqa oshirdi.
0: Shunun bilan birga molekulalardan neft ayirish texnikasiga tayinib yaqinqi bir qancha yilda Qaramay neft ximiya sanoati shirkati mustaqil bilimlik huquqiga ega izolyatsiya mineral tipidagi neftni asos qilgan sovutish suyuqligini muvaffaqiyatli ochdi. Neftni asos qilib chilash shaklidagi sovutish suyuqligi bilan zaratlash sistemasi ochqichliq texnikasini tadqiq qilish va qo'llanish turida dal Qaramay neft ximiya sanoati shirkati ochgan izolyatsiya mineral tipidagi Qaramayni markaz qilgan sovutish suyuqligi asos qilingan. Bu sovutish suyuqligi tok qachilash sistemasining qizish bo'ligi bilan yuchuqsiz uchrashib

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğa çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçilik bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalning gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğa çıkırılışıga 8760 saat ketadi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radio anlıgıçılar. Bu sahipimizde Göttingburg Longsi müsabıqısı qatnışıp qaytıp kelgen atıştiki futbolçı ösmürlərini tanıştırımız. Yakında 2026 yıllık Göttingburg Longsi Dünya Yaşla Ösmürlər Futbolla ve Talışış müsabıqısı qatnaşkan Cüngü Ümit Kuruluşu Vekillik Komandası qaytıp geldi. Bu komanda Atış Şehri Süntak Bazırı Untusak Başlangıç Mektibi Futbol Komandası'nın təşkillengen. Qashqar Leyning xalqaro aeroportida har millat ommi yig'ilib, eng qizg'in olqiş sadolari bilan davlatga vakolatan dunyo musobaqasi maydoniga otlangan bu bir top Janubiy Shinjang futbol o'smirlarini kutib oldi.
1: Bu qitimqi Göttingburg Longs safarda bu komandaning ifodasi qaltis bo'ldi. Gruppa musobaqasida komanda 4-1 natija bilan Saibxan davlat Shvetsiya komandasini 5-2 netice bilen İngilat komandasını yenip, 1-2 netice bilen Portugaliya komandasını yenilip, ahırda grupu boyuca 2-2 buluştek netice bilen Şallaş musabıqısına unuşluk girdi. Tunca aylanmış Şallaş musabıqısı da komanda Meksika komandasını uturup koyup, bu kıtımkı halkaralık musabıq sabırını ahırlaştırdı.
0: Komandanın varatari Bilal Mehmet Ali bu kıtım Tunca devlet darvasından çıkıp, Musabıkı katnışıp ciddileşken hem pahırlengenlikini eğitim bundak dedi. Halkıra musabıkı meydanıda etrafki tamaşıbılanın meret bergenlikini anla bütün vücudum küçükü toldu. Uçamğa can kimi keyip vatenge vakaleten musabıkı katnaştım. Bunu ilgiri tesevvür kılalmaydım. Bunun inkin davamlık maharetimini üstürüp komandanın en ahırkı müdafiye sepini yakışı saklaymen. Arka müdafiyeçi Cevlan Osmancan minnettarlık bilen bu kıtımkı musabıkıda ögengen tecrübelerimini kündülük meşkıda kullanıp sebdaşlarım bilen taktik tüzüp top maharetimini davamlık mükemmelleştirmen dedi. Umunlak dedi. Ezelden memleket sırtığı çıkıp vatenge vakaleten dünya futbol musabıkı meydanına kadem koyuşunu oylatma bakmağın edim. Del anar danisi, uçuk yoruk bala, Şinjan Ümit Başlangıç Mektibinin futbol pesli türü ve ümit kuruluşu berpa kılgan süpüdün biz bir bayan tuprağını köyduk. Bu Yeza top komandasının özpiyetiliş yolunu çimlik ravayeti değişki boludu. 2025 yılı komanda Yeza Bazar musabıkı meydanından başlap ötkeldin ötüp şehir derecilik, vilayet, oblast derecilik çempiyonluğu erişip ahırda anar danisi uçuk yoruk bala Şinjan Ümit Başlangıç Mektibi futbol pesilde bütün Şinjan boyunca çempiyon boldu. Şu yılı 10. ayda komanda Şinjan'a vakaleten 3. nöbetlik ümit kuruluşu, memleketlik yaşla ösmürler futbol teklif musabıqısına katnaşıp, 15-0 neticilik çoğun numur perkı bilen çimpiyonluğunu kolu keltirip, Göttingburg Longsi'ye katnaşı salayetine erişti.
1: Bugünkü günde amavi menfaat musabıq süpüsünün sıcıl kuvvet koşuşuğu tayınıp, barğan seri köp Şinjanlık ösmür çimlik meydanda batırlık bilen arzusunu emelge aşırıp, Ter döküş ve can tikip eliş arkalık kişilik hayatının esil sahipsini pükmekte.
0: Hürmetli radyo anlıgıçılar. Emdi atı numaranımızki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik avaraydı malumatı anlatımız. Ürümçide hava bulutluk. Temperatura 18-26 Celsius'a gradus kuşa 4-5 bal şamal çıkıdı. Altayda azırak yağmur yağıdı. Temperatura 12-24 Celsius'a gradus kuşa. Çöçekte azırak yağmur yağıdı. Temperatura 16-30 Celsius'a gradus kuşa. Gülcide hava uçuk. Temperatura 18-31 Celsius'a gradus kuşa. Bortlada Azırak yağmur yağıdı. Temperatura 17-28 Celsius'a gradus kuşa. Karamayda azırak yağmur yağıdı. Temperatura 19-28 Celsius'a gradus kuşa. Köytünde azırak yağmur yağıdı. Temperatura 21-30 Celsius'a gradus kuşa. Şihanze'de azırak yağmur yağıdı. Temperatura 18-28 Celsius'a gradus kuşa. Sancı'da azırak yağmur yağıdı. Temperatura 18-29 Celsius'a gradus kuşa. Kumulda hava bulutluk, temperatura 18-31 Celsius'a gradus kuşa. Turpanda azırak yağmur yağıdı, temperatura 27-35 Celsius'a gradus kuşa. Korulda hava uçuk, temperatura 21-28 Celsius'a gradus kuşa. Aksu'da azırak yağmur yağıdı, temperatura 20-32 Celsius'a gradus kuşa. Atışta hava uçuk. Temperatura 19'ın 34 Celsius garajı kuşa. Kaşkar'da hava uçuk. Temperatura 19'ın 34 Celsius garajı kuşa. Xotan'da hava uçuk. Temperatura 22'den 34 Celsius garajı kuşa. Ürümçi'de hava bulutluk. Temperatura 18'ın 26 Celsius garajı kuşu boludu. 4-5 bal şamal çıkıdı. Hürmetlik radio anlı uçula. Şinjan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm Proqramısı boyunca anlatış bəduq, yaxdırıb anlığının ağı rəhmət. Slushitin abonuncular terminalını çürsənlə, texəmi köp məzmunlardın xəbərdar bolalaysilə.

0: asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılıç gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlayıcıla, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programımızın alışanını karşı alımız. Mən riyasetçi Ahmetcan Abdükerim. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratko solution abonucular terminalıda mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayıtı anlığılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundaq mezmullah boyu çağla çişbirimiz. Kanun haberleri sahipimizde iki tarmak küçük tipteki şahsi uçurunu bir taraf kılgıçılarının şahsi uçurunun koğdaşını adilaştırış tedbiri doğrusudaki belgelemeni ilan kıldı. Ürümçi şehri Turalgu Amevi Fondu arkalık halkı nefket küzüdüğün beş türlük yeni siyasetini çıkardı diyen haberlerini anlayısla. Dilo ve kanun sahipimizde sayahatçıla ermek hayvallarını elip sayahat ömekigi katlaşsa, sayahat kooperatifi retkılısı bulamdı degen dilo misalini diktinlağı sunumuz. Ama üçün emeli işkilip biri sahipimizde Mori Nayelik Halk Sot Mahkemesinin Sotçı Hizmethanesi Naye Rayrı'nın terakket münbet tüpürüğünü koğdu degen mezmun diktinladı bulundu. Hem de diktinle bugünkü kanun sizge hemrah programımızın tepsili mezmullurdu bolsun.
1: Kanun haberleri.
2: Yakında devlet alakat tori uçur işhanesi, Gönen ministerliği birlikte küçük tipteki şahsi uçurunu bir taraf kılgıçılarının şahsi uçurunun koğdaşını adilaştırış tedbiri doğrusudaki belgelemeni ilan kıldı. 2026 yılı 9. ayının 1. günüden başlap yolu koyuldu. Devlet alaka tori uçur işhanesinin alakadar mesulü mündak dedi. Belgileme tüzüş şahsi uçurunun koğdaş kanunudaki alakadar taleplerini emelileştirişteki muhim tedbir bulup, şahsi uçur bir hatarlıke töven çekeni saklaş bilen bile, küçük tipteki şahsi uçurunun bir taraf kılgıçlarının belgilemege uygun tenlerkeni töveletip, küçük tipteki şahsi uçurunun bir taraf kılgıçlarının şahsi uçurunun koğdaş seviyesini östürüp, otura küçük mikro karhanalarının yenilik yartı terakki kılışını kanunçılık kapalıdaki iki kılışkı paydalık. Belgeleme de mundaq aydınlaştırıldı. Küçük tipteki şahsi uçurunu bir taraf kılgıçlar, 100 bin adamge yetmeydiğen şahsi uçurunu bir taraf kılgıçlarını körüstürdü. Şunun bilen bile, belgeleme de küçük tipteki şahsi uçurunu bir taraf kılgıçlarının şahsi uçurunu bir taraf kılış kaidesi katarlıklarını adilaştırış tedbiri, küçük tipteki şahsi uçurunu bir taraf kılgıçlarının mecburiyetini ada kılışını adilaştırış tedbiri, hem de nazaret kılış başkuruş talepi katarlıkla aydınlaştırıldı. Belgeleme de mundaq oturgu koyuldu. Karhana, alakadar ictimai teşkilat, kesbi aparat katarlıklarının terbiyeleş, liksiyet sözleş, kanunu umumlaştırış pahaliydi, meslehet biriş, yetekçilik kılış katarlık şekiller arkalık, küçük tipteki şahsi uçurunu bir taraf kılgıçlarının şahsi uçurunun koğdaş iktidari ve seviyesini östürüşüge yardım biriş gerek. Şahsi uçurunun koğdaş mesuliyetini ada kılıdığan tarmaklarının küçük tipteki şahsi uçurunun bir taraf kılgıçlarını bir hatar kolaylık şahsi uçur bir taraf kılış ul eslahesi, tekniki korali, meslehet biriş mulazımeti katarlıkla bilen temelişige ilham verip, küçük tipteki şahsi uçurunun bir taraf kılgıçlarının belgelemege uygun tenlerkini tövel etiş gerek. Belgeleme de koşumcu hüccet şeklinde küçük tipteki şahsi uçurunun bir taraf kılgıçlarının şahsi uçurunun koğdaşını belgelemeye uygun buluş boyunca iktisadi tertiş kılış, öz özünü tekşürüş cedveli, küçük tipteki şahsi uçurunun bir taraf kılgıçlarının şahsi uçurunun koğdaş tesirini bahalaş cedveli bilen temellenip, küçük tipteki şahsi uçuru bir taraf kılgıçlarının şahsi uçurunun koğdaşını belgelemeye uygun buluş boyunca iktisadi tertiş kılış, şahsi uçurunun koğdaş tesirini bahalaşını öz aldığı kanat yaydırışıga kolaylık yaratıldı.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
2: Ürümçi şəhəri yakında 5 türlük Turalğu Amavi Fondu arqılıq xalqqa nəp yetkizüş, yeni siyasətini yolğa qoyub, eliş və qarz veriş kəsbini basqışlıq əlalaşdırıb tənşidi. Bu qitim yenidən köpəytilgən

0: 3 türlük turalgu amevi fonunu iliş kespide, öcay mulazimeti haqqi, optimobil toxtutuş oranı seti veriş, turalgu məxsus remont məbləği iliş dairesine kirgiz olud. Ürümçi şəhərlik turalgu amevi fonunu başkuruş mərkizi toplaştırıp başkuruş bölümünün muavim başlığı Van Tianxian tonuşturup mundaq dedi. Yeniden köpeytilgen iliş kespi, şəhərdeki konu oltaraq rayılılardaki öylərini məxsus remont kiliş, ahalilərinin künlülük əmin öy çıxımıga dəl caydı udullaşdırılıb, turalgu amevi fondi öz hetivilişdi məxsus şiltiştin əmin öygə ortaq şiltişki özgərtildi. Məzgür şəhərdeki özü oltırdığan öyü bar işçi xizmətçilə hər yili bir qetim turalgu amevi fondi elib, öycəy mulazimiti haqqını tapşırısı boludu. Bir aileden iki yürüyüş ve onunun artık öy bolsa, er hotun iki taraf bir kıtımdan alısı boludu. Okşaş bir yürüyüş öydün bir yılda pekat bir kıtımla alısı boludu. Emeli çıkım sonması boyunca alsa en yukarı bolganda 3000 yandan eşip ketmesi gerek. Mezkur şehirde yeniden silinen tavar öylerinin yürüyüşleşken, optimobil iskilatının seti valgıçıla, toxtam imzalab bolğan ninkin, 2 yıl işçide optimobil iskilatının əməli setiveliş bahası boyca bir qetim turalgu amevi fondi elişini ıltımas kılısı boludu. En yukarı bolğanda 100 min yen elişki boludu. Bununun başqa, yeni siyasette konu öyge qarız veriş yıl çekede, həmini bir tayaqda həydəş çəklemesi əməldin kaldırılıb, nimkeş öy setiveliş şərti zor dərəcədi tövəl edildi. Əslidiki siyasetki yıl tarihiğa 30 yıldın aşkan öyle kobul kılınmaydı digen belgeleme. Qarz mudutige öynün yıl tarihini koşkanda en uzun bulganda 60 yıldın eşip ketmeslikke tanşilip, teximi köp ama ammevi fondi töven ösümlük qarz poludun bəhrimen boludgan boldi. Ürümçi şəhərlik turalgu amevi fondunu başkuruş mərkizi, qarız başkuruş bölümünün muavin başlığı Fan Yüting tonuşturup bundaq dedi. Qaytı sodulışıdığan turalgu öyünün yıl tarihi çəklimisi kən koyu vitildi. 1995 yılıdın burunqı öyləge turalgu amevi fondu qarızı ilişki ruxsat kılınmaydı. Bu qetimki siyaset tanışılgendinkin 95 yılıdın burunqı öyləge mu turalgu amevi fondudun qarız İlişini ıltımas kılısı boludu.
1: Kanunu təşviq kılış, kanunğa tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazimet prinsipi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısrap kılmaslık ne? Hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
4: Şalının görüşke ayınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
3: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radiosu.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşçilik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. tamak ısrap kılmaslıkını hemimiz öz

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Sayahatçılar ermek hayvallarını elip sayahat ömekeğe katnaşsa, sayahat kooperatifi retkılsı bulamdı degen dilo misalini sözlep birimiz. Tomuz sık bolgaçka nurgun şehir ahalisi kıskı musapilik ömek teşkilip sayahatke çıkıp salkındaşkı tızımını tışın talıdı. Van Efendi etraftaki birleşme ömek teşkilip sayahatke çıkış yürüşlük mulazimetine tızımını tışın pil alırdı. Seperge çıkış karisini bekitiş üçün Van Efendi maksus malum sayahat kooperatifiga berip hizmetçi hadımının bu kıtımkı birleşme sayahatke ermek iştemini birli elip barsam bolamdu dep meslehet sorudu. Hizmetçi hadım nek meydanı eni kılıp, biz köp adam birleşip seperge çıkımız. Abdumobildi yine başka sayahatçılar mı ba? Nurgun kişi itten korkudu. Ermek hayvanlarının tükügə ziyade sezgür. Kollektifnin belgelemesi boyunca ermek hayvanlarını abdumobilge elip çıkışkı bulmaydı dep cevap verdi. Van Efendi ermek hayvanlarını elip yürüşkü bulmaydı kalıkını bilgendin ki tızımını çıkıp vazgeçip seperge çıkış planını vaktinçi koyup durdu. Ondan da mesele kep çıktı. Sayahat kooperatifi sayahatçılarının ermek hayvanlarını elip ömekke katnışını red kılısı bulamdı. Cumhua Halk Cumhuriyeti'nin sayahat kanunudaki alakadar belgelemelerde asasen sayahatçılarının başka sayahatçılarının hukuk menfaatine eğer tesir yetküzüdüğün faaliyetlerle şugulun işine yol koyulmaydı. Ermek hayvanlarını elip köp adam birleşip ömek teşkilleşki katnaşsa asalla başkala da ziyade sezimçallık, vehimi peyda kılış, tokunuş katarlık meselelerini keltürüp çıkırdı. Bu ömeknin amivi seperge çıkış tertibine tesir yetküzüdüğün ehvalı girdi. Şuna sayahat kooperatifi barlık sayahatçılarının bir hatarlıki ve seperge çıkış hukuk menfaatine kapalı kılış için belgeleme boyunca ermek hayvanını elip ömeki katnışışını nasihat kılıp tozsa red kılısı boludu. Ömek teşkilip sayahat kılığında kandak ehvalda sayahatçılar ermek hayvanlarını elip sayahat ömekine katnaşsı boludu. Sayahat kanuni ve mereniyet sayahat kespinin ortak kaidesini birleştirgende adetki birleşme ömek seferde ermek hayvanlarını elip seferge çıkış mutlak çeklenmeydi. Alahide belgelemeye uygun buluş şartını kandırganda ermek hayvanlarını elip ömek katnaşsı buludu. Birinciden sefer müstakil küçük ödü ömek. Uruk tukkan dostlar meksus ömek teşkilleş endisi buluşu gerek. NATO'nu sayahatçılar birleşip ömek teşkillemese, başkalarda ziyade sezgörlük görülüş, vehimi peyda kılış, macera katarlık amevi hukuk menfaat tokunuşu yüz vermeydi. Sayahat kooperatifi toktamda ermek hayvanlarını elip bile menişki ruhsat kılışını yazma pütüşüydü. Bu pütüm kanunluk, küçük ige. İki taraf belgelimi boyunca ada kılışı gerek. İkincinin, elip yürüdüğün ermek hayvan öyde bekledigen mulayim, küçük ermek hayvan buluşu, ucum kılış karakteri, yukunluk kesellik bulmaslıkı, seperge çıkış çeryanında öygesi, muhafık başkurup kontrol kılışı, yeteleş argamtisi, eğiz kapçıkı katarlık koğduğunuş esvaplarını takşı gerek. Seper tertipi ve başkalarının bir hatarlıkıge bütünleri tesir yetküzmesi lazım. Üçüncü, Menzeri rayonu, katnaş abdumobili, yürüyüşlük yatak katarlık bütün musafirlik kesb altıda ermek hayvanlarının kirişine ruhsat kılınıdı. Kiriş men'i kılınıdı dep inik belgelemi yok. Şunu bilen bile sayahatçılar aldın teşebbüskarlık bilen malum kılıp enge aldırıp sayahat kooperatifinin yazma makullukını elip yukurki şartlarını kandırsa ermek hayvanlarını elip ömeki katnaşış kanunluk belgelemeye uygun buludu. Kaysi Allah'ıydı ermek hayvanlarını sayahat kooperatifi ömek bilen seperge çıkışını red kılısı bulmaydı. Sayahatçıların alakadar hukuk menfaatine kandak kapalı kılış gerek. Barlık ermek hayvanlara adetki seperge çıkışını çekleş buyruğu tedbiklanmaydı. Kanunu belgelengen iktidarlık mulazimet kılıdığan ermek hayvanlar aldın seperge çıkış hukuk

Börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçideki dora kongur yaki beğiran talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetlep bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçideki dora kongur yaki beğiran talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetlep bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçideki dora kongur yaki beğiran talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetleş, bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçideki dora kongur yaki beğiran talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetleş, bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

Türkistanlık yeni energiya üskünlerinin süpet kapaleti macerasına karata Mori Nayalık Halk Sot Mahkemesi hukuk mesuliyetini del cayda aydınlaştırıp, kanun bu içi sot kılıp, temelli geçi sodigarının adetten taşkırı uzun süpet kapaleti muduti içindeki kanunu belgelengen süpet kepillik mecburiyetini aydınlaştırıp, en ahırda satkışı terepni karhanı tölep turgan pul ve münasip üsümünü toluk kaytırışkı hüküm kıldı. Bu diloni muvaffak sot kılıp ayaklaştırış, iki karhananın ticaret macerasını hel kılıplı kalmay, yeni energiya üskünlerinin süpet kapalıtı macerasına hüküm çıkırış ölçümünü enik bekitip, nahiyedeki okşaş türdeki dilolarının sot kılışını enik paydalanış ülgüsü bilen temillep, yeni energiya kesbini kılıplaştırıp terakki kıldırış üçün kanun yürgüzüş ölçümünü müstehkemledi. Hizmetçiler tevellikedeki 4 bankı aparatı berip zakazlaşkan məxsus kanunçılık boyunca salametlik tekşürüşünü kanat yaydırdı. Pul muamilik karzi, kredit kartısı macerası, kepillik nersi hukukunun bir taraf kılış katarlık köp yüz beridigan, asan yüz beridigan kanun meselelerini çördep, hakiki tipik dilo misallarını birleştirip, kreditini tekşürüp tasdiklaş, toktam imzalaş, karzdan keyinki başkuruş, naçar mülkni bir taraf kılışının bütün ceryanıdaki xavf xatar ve yoşurun xavflerini inçki tahlil kılıp düşendirip, nakt meydanda pul muamilik kesbi bilen şugullanıcılarının gumanını yeşip, xatardan saklanış üçün tedbiri körüstü. Belgilimigi uygun ticaret kemtüklükini del cayda toluqlap, pul muamili kanun xavf xatarını mənbədin alını aldı ve onu tügetti. 2024 yılı 11. ayda Joe XX avtomobil haydab Fu XX'nin kanunluk ticaret transport yük avtomobili bilen sokulup ketken. Katnaş sakçı tarımıqı Joe XX hadisi de barlıq cevapkarlıqını üstüge alıdu dep bekitken. Avtomobil ziyanğı uçurap remont kılınıvatkan mezgilde ticaret transport yük avtomobili da münasip toxtap kılış ziyanını keltirip çıkargan. Lekin soğurta şirketi bu ziyan vasitilik ziyanğı təvə digenini səbəb kılıp tölen birişini rət kılgan. Şunun bilen iki tarafta macera kelip çıkan. Sot mahkemesi sot kılış ceryanında paketini del cadı iniklap, hukuk mesuliyetini aydınlaştırıp, başka orun karmakıda bulgan transport avtomobilinin emeli ilgisinin kanunluk deva sobikitlik salahiyetini hazırlık alıqını, avtomobilini remont kılış mezgilede kilip çıkan muvaffak tohtutuş zihni, kanunu belgelengen malmülük zihniği teva işgeliğini, hukuku çekilgucu üstüge ilişi kereklikini aydınlaştırdı. Şunun bilen bilen, suğurtu madalarının çekirasını enik bekitip, bu kıl vasitilik ziyanının sodu suğurtısı suğurtlaş dairesi emeslikini, suğurtu şirketinin ayrım eskertiş, çüşendirişi acetsiz işkerlikini aydınlaştırdı. En ahırda kanun boyunca Joe XX transportun toktaş ziyini üçün 18.614 yuan 8.6 pun töleş doğrusu da hüküm çıkarıldı. Suğurta şirketi tölem cevapkarlıkını üstüge almay, her kaysi taraflarının kanunluk hukuk menfaatini adil, hakkani tamponlaştırdı. Bazarda çeklisimi tügümeydiğen namdaki payçik, namdaki kanuni ige kalayım kançılıkı karta, sot mahkemesi hakikatini emeliyetini izdep, mahiyetlik adıllıkta çıntırıp, hukuk menfaat asartını kanun boyunca tügütüp, adil ticaret soğudu muhitini kovdudu. Lo XX, ilgiri məlum transport şirketinin payçiki, kanunu belgilengen vekili ve şöbe şirketinin məsuliyi dəb tızımlanğan. Lekin o, əzəldən şirketinin məbləğ çıxırış, ticaret başkuruşuqı qatnaşmıqan, hiç qandaq ticaret paydısıqı erişmigən. Pəqət, nukul namdiki xadım olup, şirketinin əməli kontrol kılgıcısı Şarkı Cungar məlum qoruhi çəklik şirketi bolğan. Keyin bu şirket davağı çetişlik bolğanlığı üçün sot mahkemesi tarafından mecburi icra kıldırılgan. Lo XX'ke kanun boyunca yukarı istimalgı çek koyulgan. Şahsi hukuk menfaati iğir təsirge uçurgan. O alakadar asasi gevdini tizimden özgertişke köpkütüm süyligen bolsumu baştın ahir neticesiz bolup amalsız sot mahkemesi dava kılgan. Sot mahkemesi mahiyet şekilde muhim digen sot kılış prinsipine asasen Lo XX'nin bu şirket bilen hakiki hukuk menfaat, mecburiyet bağlanışı yok deb bekitip, kanun boyunca alakadar asasi gevdini onun sodu sanayi tizimlaş uçurunu çıkırıvetişke yardımlaşke hüküm kılıp, hem adetki amının kanunluk hukuk menfaatini kovdu.

0: Hem Naye rayonunun bazar asası gövdesini tızımlaş tertipini yanımı kayılıplaştırıp namgılı koyup koyuş kalayım kançılıkının ticaret soğudu muhitini kalayım kallaştırışını tosti. Karhanalarının omu müzik inkas kılgan davada uftup çıkış asan nekhlaştırış kıyım buluş meselesi karata sot mahkemesi hizmet mekanizmini yenilik yaratıp hukuk menfaatini nekhlaştırıştaki en ahırkı bir kilometrini ravallaştırdı. Sotçi hizmet hanısı supsığı taynıp, davada aman saklaşkı kapalatlı kılış koşulgan, icra kılıştın ilgiri haydakçılık kılıştın ibaret, hem türkülük mekanizmini emeleleştirip, karhanalarının davada yeniş hukuk menfaatini bütün güç bilen tez emelge aşırdı. Tevallik edeki malum puhravi partiltiş boyumları işlep çıkırış karhanısı kuruluşunu hüddüge biriştirde, hüddüge algoşu terep, kanunlu hılap halda bölüp hüddüge biriş sebebedin kuruluş pulunu rasyot kılış talaş tartışını keltirip çıkarken. Hüddüge bergoşu terep bunu sebep kılıp, kuruluşun kaldık pulunu birişini ret kılıp, karhanının meblağ obortada kıyınçılık tuğdurgan. Dilogu çetişlik mal mülüklünün götkülüp ketişinin aldığını iliş, karhanının kanunluk haktarlıkını saklap geliş üçün sot mahkemesi derhal dava ceryanına mal mülüklü aman saklaş tedbirini kolunup dilogu çetişlik mülüklü bekitti. Dilo sot kılınıp hüküm küçke igi bolgan linkin hizmetçi kadımla bütün ceryanı ızkoğulap tekşürüp ada kılışka Maksus adam heydekçilik kılıp, iki tarafından fikir almaştırışı ve kengişini faal maslaştırıp, ahırda hüddüge bergüçü tarafından 3 milyon yen dilo pulunu türkümge bölüp, teşebbüskarlık bilen ada kılışığı türkü boldu. Kalgan pulunu pütüşken müddet boyunca mukum ada kıldı. Bu tedbir karhanalarının hektarlıktan nakleştiriş devrilikini zor derecede kıskartıp, karhanalarının meblağ obortu meselesini hel kıldı. Sotçı hizmet hanısı Viviski esip işki kireştürülgenden bu yan, karhanalığı çetişlik 185 dilo sot kılıp ayarlaştırıldı. Otturca sot kılış vakti bultırkı okşaş mezgildekinin 32% kıskardı. Davadın ilgiri karhanalığı çetişlik 86 macaranı muvaffakiyetlik muressa kıldı. Otturca muressa kılış müddeti 7 gün boldı. Mori Nayas'ın kanun yürgüzüş mülazimeti de bir kadem aldığı sürüp, birinci sepki yekiliş iştek, yeniçi özgürüş işe aşırılıp, kanun yürgüzüş mülazimet bazısı, bakçı raynığı köçürüp gelinip, karhanalarının işik aldığı tesis kılınıp, canlık, yukarı ünümlük, kesbi kanun yürgüzüş tedbirleri Mori Nayas'ın Naya rayonu ıhtısarının yukarı süpetlik terakkatıga sicil güçlük, illik kanun yürgüzüş kuvveti koşuldu.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyghurç Universal Radyosu açlıkını ticeşte monolarını eskertidu.
3: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam uzuklana ili. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alayli.
2: İqtisadçıl ve ticaretçilik bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni ıstılını əvcə aldırıp, söz hərkitimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamak üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ıxcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlayli. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamaqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
3: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamakni

0: ilmi buyrutup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evc aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
0: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı.
2: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

Vizya stansının qanun sizge hemrah programımız bu canlı çişbədiq. Teximi köp məzmullarını solution terminalını çürüp anlısanlar boludu. Yaq turup anlığının lağı rəhmət.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Mumbet Bırak programısını anlaşılana karşılığımız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kıtımkı programımızda tüvendeki mezmurlarda anlaşılıyoruz.
1: Güllü'nü vatkan yezi kentlerge nezer.

0: sahibimizda Ürümçi nahiyasining Gengu yezisi Tianshan kentida örüklar may bog'lab pishib shoxlariga patmay qoldi. Yakan nahiyasida badam yangi mevasini ishlab chiqarish bilan setish tangjallandi degan mazmunlarni anglatamiz.
1: Qaltız 5 mahirleri sahibimizde Şayar Nayis'deki yurtu Qaytkan Daşı okuducusu Merdan Mehmet Çipar boğu beyiqip 5 yolu oman dedigen mezmun dehtanları buludu.
0: Yezi iyiliki yeza dehkallarga alaqadar uçurlar sahibimizde Şincan cem'i 2 milyon 100 min tonna yazlık aşlık sitivaldi Qatarlık uçurlarını anlatımız.
1: Radyo anlaqıcılar. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı solushiyin abonçlar terminalda maz qadamda anlatıldı. Hem de her vakit qaytırıp anlaqılı boludu. Hem de deyiqtığına programımızdan təpsili məzmunları da bolsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nəzər.

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Radyo anıgıçlar, emdi kaltız beyiş mahirleri seyipimiz bu içe. Şayar Naisi'ki yurtu kayıtkan daşı okuğucusu Merdan Mehmet'nin çipar boğu bakkalık toğırsızdaki ilk ayısını sözler birimiz.
2: Merdan Mehmet daşıdaki meskilde çarva bakmacılığı kespini ögengen idi. Okuş bütküzgenden keyin yurtunun terakkiyatını könlüge büküp, kat'ilik bilen tarım yesisinin kaliyet kentige kayıtıp özgüce bakmacılık bilen şuğullandı. 2 yıllık terakkiyat arkalık çipar boğa bakmacılıkının kölümü deslepki 10 netçidin bugünkü künde bir kılvatkan boğa kölümü 64'ge yetti. Merdan Emdala közgü görüngen daşı okuğutsızın yırak yeğkınığa dağlıq boğa mutahassisige aylanıp bilimi ve teknikisi arkalık yezikentinin munbet tıpırıqıda kaltıs ilgilik tikleş cevap kayğısını püttü.
1: Daşını pütküzgenden keyin Merdan Şayar'ın yezlerine maskeladığan özgeçe bakmacılık yolu tepişine oyladı. Bir kıtımlık tasadı bir pürsette o kıskısın süpüsüdün çıpar boğu bakmışlık uçurunu ilgilep, boğunun yumran müngüzi, kini, güşün öz içi kalan gayet zor bazar kıymetini sezgörlük bilen baykadı. Mümkünçilikini dəlilleş üçün o cilin, hılın, ciyan qatarlı çıpar boğu bir kış asaslı kışlep çıkırış rayonlarına məksus berip, ögünüp, tek şürüp, bakmışlık teknikisi ve bazar əhvalini sistemlik ilgiledi. O yurtu kayıtıp kelgendiğin kin astaydıl tədqiq qılıp bir nesillik boğuğa aldınqı mezgilde təxminən 30 min yuan məbləğ ketidiganlıq qını. Lekin erkek boğudun yılda 2 qitim yumran boğu müngüz alğılı buludiganlıq qını. Bir boğudun yılğı otri hesablan 3 kilogramdan 5 kilogramgacha yumran boğu müngüz alğılı buludiganlıq qını. Her kilogramını bazar bağısıda 4 min yuan bu hesablaganda paydasının nait körnerlik buludiganlıqını tədqiq qılıp çıxdı. Şunun bilen bilen çipar boğunun yem yiş dairizken maslış çalıqı küçülük bulup, şu cahiliki mol konak şiği, beli katarlık yem kaşak baylıqının paylanğılı bulurgalıqı, bakmışlık tənarkını nispeten kontrol kılgılı bulurgalıqını baykıdı. O dəl kəsbi arq görünüş, toluq tək şürüp tətqiq kiliş və ilmi isabat kiliş asası da türünü başlaş dairiz, iradisi gəldi.
2: Çipar boğa beqiş asan işemez. Merdan, çarva bakmacılığı kesbi evsellikini toluq çari kıldırıp, dersxanada ögengenlerini əməli iqtidarğa aylandırdı. Kündülük başqırış çariyanada o her günü qotanını inçike tazılıp, köngül koyup, utçöp, yemxeşek silip, çipar boğunun ruhi halatını bir-birləp küzütüp, normalsızlıqını vaxtıda baykıdı həm bir tərəp kıldı. Köpekli şalqısı da o ilmi tallap yetiştiriş ve köngül koyup nesillendiriş arkalık boğa topunun süptini özdirişke ehmiyet berip nesil topunun kölümünü muqimken aytti. Yem beri şalqısı da o öz cayının yem qeşek baylıqını muapıq maslaştırıp hem tənarxını kontrol kıldı hem ozuqluqnun tənpon buluşuğa kabaletlik kıldı. Dəl muşındak küzütüş, xatırlaş, Tengşeştin ibaret tücüplük başkuruş endisi boğa yumran müngüzünün işlep çıkırılış süpti ve boğu topunun ayboluş nispitige hakiki kapaletli kılıp, məksulatlarının bazarının itiraf kılışıgı erişişige puhta asas saldı.
1: En dastlepki 10 netçinin sınav tariqsizdi birkiştin bugünkü künde 64-ki tariqi kılışıgıca Merdan puhta kadem bazkuşluk tariqiyat yolu dumanıdı. O, özgeçi bakmışlıkta netice kazınışı aldırıp ketişki bulmaydı kalırdı. Kini, cezmenin süpetki kapalat kılış aldın şartları külümünün puhtu kadem bilen kena yetişki gerekti. Kini, çoğun donup yetti. Nöbette, onun bakmışlık meydanında bir kılvatkan erkek buğa 24'ge yetti. Buğa yumran müngüzünün mesulat mıhtarı yıldın yılgı eşip, mesulatın setliş yolları tedirici kena idi. Kelgüsü doğrusuzdu toxtalganda o tulup taşkan işenç bilen mundaq dedi. Külümünü davamlıq kenaytıp, köpeyçi teknikisini östürüp, boğu topunu işgüzgü yetküzüp, çipar boğu bakmışlıqını kaliyet kentide əqiqi külümünü iştürüp, kəsb şəkillendirişini pilalavatı mən.

Növette Şincan'ın her kaysi caylarıda yazlık ağaçlık seçiliş hizmeti tertlik olgu silcidilmakta. Hazır kadar bütün Şincan'daki statistikaya kirgizilgen ağaçlık karhanları setip olgan 2026 yılı yeniden işlep çıkarılgan buğday cemi 2 milyon 100 bin tonluğu yetti. Umumi setiliş süratinin karganda bu yıl Aksu, Kaşkar Katarlık yadroluk işlep çıkarış rayonları setibilişini başlamçılık bilen kozgatkan bolup, nöbette yazdık açlık setibilişinin otura ahırkı mezgilige kadem koygan. Eli, Sancı Katarlık çaylar setibiliş yukur pahlisige kirgen. Tarbagatay Katarlık soğuk salkın işlep çıkarış rayonlarda yazdık açlık setibiliş hizmeti umum yüzlük başlangan. Soğuk salkın işlep çıkarış rayonuna caylaşkan Dörbülcün nayisi de enge ilingan 28 setibiliş karhanesi 11 setibiliş noktası da yazlık ağaçlık setibiliş mas kademde başlanıp hazırgıca 27.200 tonlu buğday setibilingan. Ela süpetlik buğdayının her kilogramını setibiliş bazısı bulutturukki okşaş mezgildikidin 3 mu 1 pon örülgen. Tarbagatay vilayetlik ağaçlık yağ guruhi çekşirikti kespi bölümünün muavin başlıkı Şın Cikhey mundaq dedi. Hazırgıca 4000 tondun artık zapas ağaçlık setvelinip devletin ölçümüge katık emel kılınıp derecesi bağısı çürülmedi. Setilgan ağaçlık puli 24 saat içinde isabatı kırdı. Golcü şehirde yazlık aşk setveliş ahırlaşış bazkıcağı kirgen bulup, şu cahit setveliş tertibine adilaj duruş, setveliş noktalarını köpeytip tes kılış arkalık, yazlık aşlık setveliş inabet meblağını toluk teyirlap, ambar aşlıkını saklaş, pul aşlıkını saklaşını işe aşırdı. Yancı nayisi, ela süpetliklerini yukur bazı setveliş siyasına katık emeliyleş durup, vaktini uzartıp mulazmet kılış, aşlık setveliş yollarını köpeytiş, beyt, yeyt, Kurtuş meydanı bilen eksiz təminləş qatarlıq, xalqı kolaylıq tədbirlər arqılıq setviliş önümünü zor dərəcəli östürdü. Yancı nayisi Yongning Bazri Maliyen Tən kəndinin ahalısı Qupur Mahmud Mundaq dedi. Bu qıtım bir maşının buğdayını satqanda beriblə düşürp olduq. Pul şu çağdılı qolumuzga təgdi. Statistik qınışca növətdə Abdın rayın buçı buğday setviliş miqtarı mölçərdəki setviliş umumi miqtarının 60%'dan aşkan bulup, yazlık açlık setveriş umumi cettin mokum tertip bulgan.

Uzak mezgildin bu yan kumluktaki ösümlüklerin üst işini kıyın ayhvalığa çürüp koygan idi. İlgirki yıllarda su yetküzüş eserleri konuraş, derya yoluğa laylatıklar tenip kiliş, yer şeklinin ilgis pestiki bir kadar çoğun buluş katarlık amırlarının çekilmesi uçurgaşka, kelkün suyu çet, yirak, orman yerlerine yetküzülüşü naiti tezki toktap. Her yili kelkün suyunu başlap su kuruş külüme aran 10 mumu etrafıda bulup, ekologiyene esli keltürüş sür it aslap kalgan idi. Bu yıl niye nailik ormançılık ve otluk idarısı aldın orlaştırıp 4. aydın başlap suçluk eslerlerinin sütünü özdürüp özgertiş kuruluşunu başlap laylatıklarını tazlap derya yollarını ravallaştırıp bozulgan kuğun özdenlerini remont kılıp su başlaş özdünü ve kelkün tosuş tosmasını yenidin yasap ekin sonu çöl orman rayonu koyup erdiğen en ahırkı yolunu ravallaştırdı. Kelkün mezgili yetip geliştim burun, bir yürüş kelkün başlaş ul eslerlerini kurup, yer şeklinin çüş perk keltirip çıkargan, su yetküzüş kıyın buluş meselesini hal kılıp, kelkünün her bir bölek orman yeri oğuşluk yetküzülüşüge kapalatlık kıldı. Bu tur niye nahiyesi 130 mın motograflıkı kelkün suyunu başlap su yetküzüşünü tamamlayan bulup, bu yıl 7. ayının 14. gün geçe bütün nahiyedeki 4 yez bazardaki 188 mın mo tabi toğraklık kelkün suyu arkalık su kuruluşunu kütüp aldı. Kiyinki bir aydın köprek kelkün köznek mezgili de şu cay öl yığın köp iş ergen su yeterlik buluş tek paylık şaraitini için tutup 300 mın bu toğraklık kelkün suyuna başlap su kuruluş nişanı küçep işe aşırıp kelkün mezgilideki kelkün suyunun hemisini ekologiye baylıkı aylandırışını pil aladı.

etdi. Şoňa muz partisi qarmaqqa süzük görünýärdi. Amma qar uçqunlary bütünlei oxşamaýdy. O oýul muz emes, belki sansızlygan uşşaq muz kristali. Paqpaygan su tamçylary we awanyň berikişden asyl bolgan. Her bir tal qar uçqunyda näp sem inçke sızıkçılar boludu. İçige nurgun uçşaq, çak we hawa yoşurungan boludu. Nuri qar uçqunlarga tüşkende nuri bivasta teşip ötelmeydu. Sansızlygan muz kristali bilen hawa arasında özdiksiz nur qaytırdı we sındırdı. Koyaş nuri 7 xil renglik nurdan tarkib tapkan bolup, barlyk rengdeki nurlar tekşi qaytırılgandan keyin sap ak renge kirdi. Mana bu qar ak muz süzük bolishning siri. Qandaq? Bek galitim ekan.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşılayınız. Bugün 2026 yıl 7. ayının 29. günü, çarşamba.
2: Avallı havarayga nazar selip baqaylı. Bugün keçidin ertü kündüz gece Şimali Şincanın köp kısım cayları ve Cənubi Şincanın qərbidiki Tağlıq rayon, Xudan vilayetinin Cənubidiki Tağlıq rayon, Aqsu vilayeti, Bayınqulun oblasti, Turpan şehri, Kumul şehri qatarlıq caylarının qısmen rayonlarda azraq yağmur yağıdı.
1: Ürüm şehirde bugün keçidin ert kündüz gece hava bulutluq bulup keyin azraq yağmur yağdı. Tövən temperatura 18 Celsiy gradus, yuqarı temperatura 26 Celsiy gradus boludu.
2: Əmdi bu qitimki programımızdan asası məzmunlarını tonuşdurmuz.
1: Çayın Şaucan, Erkin Tunyaz, 1. Avgust tarpısıda Şincanda turuşluq kısımlardaki ofisir əskərlər və nəbi

0: 和 obyektlerini yokladı ve onlardan hal sordu.
1: Baş şuji Xi Jinping'nin Çoğumillar İşleri Hizmeti doğrusu da bergen muhim yol yorakı Abdonum rayonda kızgın inkas kozgadı. Köpçelik Çoğumillar üçün mulazimet kılışkı dair türlük tedbirlerini üzüksüz çoğunkurlaştırıp, yeni devirdeki Çoğumillar İşleri Hizmeti'nin yukarı süpetlik terakkiyatıga hakiki türtkü boludgalıqını bildirdi.
0: Abdonom rayonidagi joylar bir turkum yangi energiya turi qurilishini butun kuch bilan olg'a surib, yuqori sifatli taraqqiyotga yashil quvvat qo'shdi.
1: Bu yilning oldingi yarmida Abdonom rayonining ishqi o'rilishish vaziyatida umumiy jihatdan muqim bo'lish, muqimlik asosida ilgirlash holati saqlandi.
0: Bu yilning oldingi yarmida Shenjiangda tez yetkazish kasbining kirimi 4 milliard 100 million yuandan, kasb miqdori 300 milliondan oshdi.
1: Şinjang boyunca en çoğun yeni energiyelik avtomobil universal mulazimet bazısı ticaretke kiriştirildi. Emdi haberler anala.
0: Stansımız haberi. Jongo Halk Azatlık Armiyası kurulgalıqının 99 yıllıkı keliş aldı da Abdonom Raylıq Partiye Komitetinin şujisi Chen Xiaojiang, Abdonom Rayonun reisi Erkin Tunias, bugün Şinjang'da duruşluk kısımlardaki ofiser askerler ve nabiqi obyektlerini yokladı ve onlardan hal sordu. Abdonom Raylıq Partiye Komiteti, Halk Hükümeti, Bingtuan ve bütün Şinjang'daki her millet kadırları ammasıgı vakalten Şinjang'da duruşluk Halk Azatlık Armiyası'nın komandarı cancıları, Korallık Sakçı Kısım ofiser askerleri, kısımdaki mülki hadımlar, zapas harbiler ve halk askerlerden samimi hal sordu ve onları güzel tilek diledi. Abdonom Raylıq Partiye Komitetinin muavin şujisi Chen Mingguo yoklaş ve hal soraş faaliyetine katnaştı. Chen Xiaojiang, Erkin Tunias Katarlıklar Şinjang Harbi Rayonu organı verip Karukurum Ruhi Baş Temelik Sarayını ekskursiya kıldı. Harbi Rayon Rehberlik Bensinin azaları bilen söhbetleşip fikir almıştırdı. Korallık sakçı kısım Şinjang baş ətirtinin məlum tarımaq ətirtide ətirət kuruluşu əhvalını ilgiledi. Birinci səbde vəzibi icra qiliş xizmetini sınlıq gördü. Asasi qatlamdaki ofisir əskərlərge bayramlıq səmimi salam yolladı. Hava armiyasının Şinjangda duruşluq məlum kısmıda kısımının kuruluşu tərəqiyyatı doğrusudaki əhval tonuşturuşunu anıldı. Ofisir askerler bilen çoğunkur pikir almıştırıp, köpçilikini esil ən-ənini davamlaştırıp, katlıq sınaqlardan ötəleydiğen kabiliyet yetildirip, vətən və xalq üçün yana yeni tökbi yarışıqı ilhamlandırdı. Chen Xiaojiang bunularını görsətdi. Şinjangda duruşluq kısımlar Xi Jinping armiyanı kudret taptırış ideyasını umumizlik ızcıllaştırıp, yeni dəvirdeki hərbi işler strategiyelik fangcınını ızcıllaştırıp, partiyanın yeni dəvirdeki armiyanı kudret taptırış nişanını zıt çördəb, armiyanı siyasi cəhətdən quruş, armiyanı ıslahat, pən texnika, ixtisaslıqlar arqılıq kudret taptırış, armiyanı kanun boyunca idare kılışını umumizlik algı sürüp, dikkatini baştan ahire uruşka hazırlık görüş, uruş kılışkı merkezleştirip, devlet müdafiyesi ve armiyanı zamanivilaştırış kuruluşunu sicil küçeytip, mukimlikni koğdaş, çegranı muhafizat kılış, mukaddes burçini sadıklık bilen ada kılıp, çegranı koğdaş, çegran müdafiyesini müstehkemleş, terörlükü karıştırış, mukimlikni koğdaş, ciddi işlerde kutkuzuş, yardım veriş, amığı mulazimet kılış katarlı hizmetlerde sepnin aldırı minip, eğri vazifini kayserlik bilen zimmesige elip, Şinjang'nın cemiyet mukimliği ve ebedi emirlikini ilgiri sürüşke muhim tökp koştu. Chen Xiaojiang bunların tekitildi. Bu yıl Jongo Komünistik Partiyası kurulgalıqının 105 yıllıkı, şundakla Armiya kurulgalıqının 100 yıllıkı köreş nişanını əmelge aşırışta ötkelgi ucum kılış yığını yaxşı kıladığan açkışlıq yıl. Şinjang'da duruşluq kısımlarının Xi Jinping armiyanı kudret taptırış ideyasını çoğunkur ızcıllaştırıp, yeni dəvirdeki partiyanın Şinjang'ını idare kılış tedbirini toluq, dəlcayda, umumizlik ızcıllaştırıp, cemiyet mukimliği ve ebedi emirlikten ibaret hizmet baş nişanını çın puhtı tutup, Jonghua milleti ortak gevdesi enini müstehkemleştiğine ibaret asasi liniyeni zıt çördep, ruhunu tavlap asasını puhtılaştı çın turup, armiyanı siyasi cihetten kuruşunu umumizlik algı sürüp, partiyanın armiyaya bulgan mutlak rehberlikide kılçı tavrenmeyi çın

0: Asya'daki 5 devlet, Rusya hem de Avrupa'daki köp devletini kaplap, şu caydaki çegre halkıgan elektrolluk soğuda, taşkı soğuda karhalleri, çegre halkıgan soğuda alaksi ve şahslarının çegre halkıp evetiş, yetküzüş ihtiyacıga mulazimet kıldı. Jungo Poşta Grohi Çeklik Şirketi Ürümçi Şehirlik Şöbesi Evetiş Yetküzüş İşleri Bölümünün Muavin Baş Direktörü Kong Weishin mündaq dedi. Aeroport, quruqluq porti, köp xil şəkildəki ulanma transport əvzəlikəgə tayınıb, Orta Asiyadakı çegra halqıqan əvətiş, yetküzüş, çegra halqıqan elektronluq soda yürüşlük mülazimətini kəngəyitib, özgəcə əşya obrotu mülazimətə arqılıq, Ürümçinin yezgilik məhsulatlarını sırt qısetiş və qərib ki eçvitişdiki kəsblər tərəqiyyatıqı küş qoşduq.
1: Stansımız xəbri. Bu yıl 1-ci aydan 6-cı aygacha Qızılsu oblastidagi Torğat porti ve Erkeştam porti arqali tekshirib ötkizilgen qatnaş vasitasi ve chegaradan kirgan chiqqanlar birdek bultırqi shu mezgildigidan 40%dan ortiq köpaydi. Dengiz yuzidan 3795 metr egizlikdagi Torğat porti bilan Qirg'izistonning Narin oblastining arliqi 210 kilometr keladi. Bu portta bultur 1-ci ayning 1-ci kunidan boshlab kuniga 14 soat tamujnidan o'tkazish andizasining yo'lga qo'yilishi hamda Jongo Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'li qurilishining olg'a surilishi bilan port kundan-kunga avatlashdi. Bu yilning oldingi yarmida To'rg'at chegaradan kirish chiqishdagi chegara mudofaa tekshirish punkti kuniga tekshirib o'tkazgan avtomobil bulturqi shu mezgildagidan 300 ga yaqin ko'paydi. Oldingi yarim yilda To'rg'at chegaradan kirish chiqishdagi chegara mudofaa tekshirish punkti tekshirib o'tkazgan qatnash vositasi 140 ming qitimga yaqinlashib, bultirqi shu mezgildagidan 40,157%. Chegaradan kirgan chiqqanlar 180 ming odam qitimdan eshib 71,170% ko'paydi. To'rg'at chegaradan kirish chiqishdagi chegara mudofaa tekshirish punktining muavin boshlig'i Joe Ming Jun, muhbirga chegaradan kirish chiqishdagi chegara mudofaa tekshirish punktining chegaradan kirgan chiqqan yo'lovchilarga oldin kelishib tamujnidan o'tkazish mulozimati qilib, tamujnidan o'tkazish unumini zo'r darajada oshirganligini aytib mundoq dedi. Jongo Qirg'iziston ikki tarafning kasb bajarishini dal joyidan moslashtirib, portning tamujnidan o'tkazish unumini eng zo'r darajada qo'zg'adik. Maxsus yo'l ejish, oldin angi elib tekshirish qatorliq tadbirlarni qo'llanib, tamujnidan o'tkazish vaqtini qisqartdik. Qirg'izistonga to'shiladigan yukni tamujnidan har qanday vaqtda o'tkazishni davlatimiz bo'yicha tunji bo'lib yo'lga qo'ygan quruqliq porti Erkeştam portidami, chegaradan kirgan chiqqan odam va qatnash vositasining oyog'i uzilmadi. Bu yılning oldingi yarmida bu port orqali chegaradan kirgan chiqqanlar 200 ming odam qaytimdan, qatnash vositasi 180 ming avtomobil qaytimdan eshib, bultirqi shu mezgildagidan 53,168% va 49,41% ko'payib, tarixdagi o'xshash mezgildagi yangi yuqori saviya yaratildi. Shinjang DTI Xalqaro yuk transport vakolatchilik cheklik shirkatining bosh direktori Li Wenguo mundaq dedi. Vaqt unumi borgan sari oshdi. Ilgari kuniga 100 avtomobil mol chiqaratdik. Hozir 500 avtomobilga yetdi.
0: Әмді мехір мұхабет күтолған Тяншан, Шинжанғы нейшалық ярдан беріш ызналары сәйіпіміз бойынша аңылшы беріміз. Станцымыз қавірі. Xotan shahri bu yil Beijing shahri tunji qitim ko'p bo'limni birlashtirib tashkillagan davolash mutaxassislar kollektivini kutib oldi. Ular Xotanning davolash jihatidagi kamtiklikni dal to'liqlab, davolash mulozimati saviyasini o'stirib, har millat ommasining xalq turmushi baxt saodatini sijil kuchaytirdi. 78 yaşlıq bu Zeynep abla bir qanç gün ilgiri öydikilerinin hemrahlıqıda Xotan şəhərlik xalıq doktorxanasidagi Beijingdən Şinjanğa yardımğa kelgen kadr Wang Boğa lavha taqdim qildi. Bu Zeynep ablanın nevresi Turgun Nuru Mehmet, sizlərge köp rahmet, momamnın kesilini bütün küçünlər bilen davalap saqaytınlar dedi. Bu Zeynep abla yıqılıp getip yota sönək boyunu sunup, 3 aydın artıq orun tutup yetip qalğan idi. Öydikleri Xotan şehirlik halkı.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keseliklerinin aldını iyileş,

0: Nasa yaki əsoşi qovalışış, gəpsüzü inək bolmaslıq, hayacalınış, asan açıqılınış, esini yoxduş, muskul tartışış və hoşsızlınış qatarlıq iğir kesəllik alamətləri körülsə, vaxtıda doktorğu görünüş gerek.
1: Şın şitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora, tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora qoğur, yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora, tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora qoğur ya ki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora, tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora qoğur ya ki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora, tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora qoğur ya ki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
2: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Avtonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını iliş, sağlamlıqni ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Avtonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təsis. Teşebbüs kılaylı.

0: Atlamdiki ofiser askerlerge bayramlık samimi salam yolladı. Hava armiyasının Şinjan'da turuşluk malum kısmıda kısımının kuruluşu terakkiyatı doğrusudaki ahval tanıştırışını anladı. Ofiser askerler bilen çoğunkur pikir almıştırıp, köpçilikini esil ananını davamlaştırıp, katlıq sınaqlardan öteleydiğen kabiliyet yetildirip, vatan ve halk için yana yeni tökbe yaratışı ilhamlandırdı. Chen Shaojian mınılarını görsetti. Şinjan'da turuşluk kısımlar, Xi Jinping armiyanı kudret taptırış ideyasını umumizlik ızcıllaştırıp, yeni dəvirdeki hərbi işler strategiyelik fangcınını ızcıllaştırıp, partiyanın yeni dəvirdeki armiyanı kudret taptırış nişanını zıt çördəp, armiyanı siyasi cəhətdən quruş, armiyanı ıslahat, pən texnika, ixtisaslıqlar arqılıq kudret taptırış, armiyanı kanun boyunca idare kılışını umumizlik algı sürüp, dikkatini baştan ahire uruşka hazırlık görüş, uruş kılışkı merkezleştirip, devlet müdafiyesi ve armiyanı zamanivilaştırış kuruluşunu sıcılık küçeytip, mukimliğini koğdaş, çegranı muhafizat kılış, mukaddes burçini sadıklık bilen ada kılıp, Çegranı qoğdaş, çegra müdafiyesini müstehkemleş, terörlükü karıştırış, mukimliğini qoğdaş. Ciddi işlerde kutkuzuş, yardım veriş, amığı mülazimet kılış katarlı hizmetlerde sepnin aldırı menip, eğri vazifini kaysarlık bilen zimmesige elip, Şinjan'ın cemiyet mukimliği ve ebedi emirlikini ilgir sürüşke muhim tökp koştu. Chen Shaojian bunların tekitildi. Bu yıl, Jongo Komünistik Partiyası kurulğalıqının 105 yıllıqı, şundaqla Armiya kurulğalıqının 100 yıllıqı köreş nişanını əməlgə aşırışta ötkəlgi ucum kılış yeğini yaxşı kılıdığan açqışlıq yıl. Şinjan'da turuşluk kısımlarının Xi Jinping armiyanı kudret taptırış ideyasını çoğunkur ızcıllaştırıp, yeni dəvirdeki partiyanın Şinjan'ı idare kılış tedbirini toluq, dəl cayda, umumizlik ızcıllaştırıp, cemiyet mukimliği ve ebedi emirlikten ibaret hizmet baş nişanını çın puhtı tutup, Jonghua milleti ortak gevdes enini müstehkemleştin ibaret asasi liniyeni zit çördep, ruhunu tavlap asasını puhtalaştı çıntırıp, armiyeni siyasi cehettin kuruşunu umumizlik algı sürüp, partiyanın armiyaya bulgan mutlak rehberlikde de kılçı tavrenmeyi çıntırıp, Hərbi komitet reisi məsul buluş tüzümünü ızcıllaşdırıp, mutlaq sadıq buluşda ülgü buluşini, əskərlərini məşqləndiriş, uruşqa hazırlıq görüşünü küçəytib, uruşqa hazırlıq görüş, uruş qilişini ən mühim vəzifə edib bilib, hərbi məşqinin əməli cəngi oxşaş buluş səviyyəsini küçəb östürüb, dövlətini qoğdaşqa yeni tökb qoşşini, Bütün küçü bilen mukimliğini qoğdap, çegranı muhafizat kılıp, mukimliğini baş oranı koyuştu çıntırıp, partiya, hükümet, armiya, sahçı, bintuan, halk maslaşıp, tən hareketliniş mekanizmini əməliyleştirip, Şinjan'ı mukim kılış, əmin tapkızışta, eğir vazifini zimmesige ilişini, şereplik ən-ənini əvcaldırıp, Şinjan hizmeti omumiyetige təşəbbüskarlıq bilen yuğurulup, milletler itibaklıqı, yezi kentlerini güllendiriş, namratlarını yöleş, qiyinçilik barlarığı yardım veriş, ciddi işlerge taqabıl duruş, xatardın kutquzuş qatarlıq hizmetlerge paal qatnışıp, yerliknin tərəqiyatıgı mülazimet kılışta netice yaratıp, sosialistik zamani vilaşqan Şinjan kuruşqa küş qoşşini ümit qılımın. Abdonom rayonliq partiya komiteti, xalq hukumeti va Bingtuan davlat mudofiyasi va armiyani zamonaviylashtirish qurilishini davomli qo'llab, nafiq siyosatlarni dal amaliylashtirib, chin qalb, chin hissiyot bilan ofitser askarlarni g'amdan xalos qilib, armiya bilan hukumat, armiya bilan xalqning uyultashdek mustahkam ittifoqligini uzluksiz puxtalab va rivojlantirib Xalqni armiyani söyishning davr yangi sahifasini birlikda putib chiqdi. Zhang Yingchun, Wang Gang, Muqiyat Jarmuqammad faoliyatga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Avtonom rayonlik 14-chi navbatli xalq qurultiyi doimiy komitetining 30-chi yig'ini bugun yopildi. Avtonom rayonlik xalq qurultiyi doimiy komitetining mudiri Zumrat Ubul yig'inga riyosatchilik qildi hamda so'z qildi. Daimi komite tərkibliklerden 50 adam yığınğa qatnaşdı. Bu, kanunda belgilengen adam sanığı uyğun. Yig'inda avtonom rayonning shahar bozorlarini par bilan ta'minlash nizomi, avtonom rayonning yuqori sur'atlik tashyo'l nizomi, avtonom rayonlik xalq qurultiyi doimiy komitetining avtonom rayonning geomuhitni qo'g'dash nizomi qatorliq 4 yerlik nizomni tuzitish to'g'risidagi qarori. Avtonom rayonning tabiiylikka qo'g'diladigan rayonni boshqurish nizomi qatorliq 2 yerlik nizomni bekor qilish to'g'risidagi qarori. Qaramay shahrining ishtibiqishni boshqurish nizomi, Sanji Xuzo avtonom oblastining Bug'di ko'li danliq manzara rayonini qo'g'dash boshqurish nizomi, Bayinqulun Mong'ul avtonom oblastining Bayinbuloq qo'yini qo'g'dash va taraqqiy qildirish nizomini tasdiqlash to'g'risidagi qarori ovozga qo'yilib ma'qullandi. Ürümçi şəhri Sanji Xuzo avtonom oblasti Bayinqulun Mong'ul avtonom oblasti təsdiqləşqə sunğan münasibətlik yerlik nizamlarını bekar qılış toğrısıdakı qarar təsdiqləndi. Avtonom rayonluq xalq qurultiyi daimi komitetinin avtonom rayonunun 2025-ci illik şu dərəcəlik naqçoti, avtonom rayonunun 2026-ci illik şu dərəcəlik xamçotini tənşəş layihəsini təsdiqləş toğrısıdakı qararı. Avtonom rayonluq xalq qurultiyi daimi komitetining Sovxu shaharlik 1-chi navbatlik xalq qurultiyiga munosabatlik masalalar to'g'risidagi qarori hamda Oral shaharlik Tiemingwen shaharlik xalq qurultiyi vakillarining soni va daimi komitet tarkibidagilarning sonini qayta bekitish to'g'risidagi qarori. Avtonom rayonluq 14-chi navbatlik xalq qurultiyi doimiy komiteti vakillar salohiyatini tekshirish komitetining ayrim vakillarining vakillik salohiyati to'g'risidagi dokladi hamda kadrlarni tayinlash, qoldirish ishlari ovozga qo'yilib ma'qullandi. Yig'inda avtonom rayonning yangidan tayinlangan davlat xizmatchilariga tayinnoma tarqatildi ham asosiy qonun qasami berish marosimi o'tkazildi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Partiya Markaziy Komiteti Shinjonga belgilab bergan 5 jo'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, to'g'ri siyosiy natija qarishini puxta turg'izib va amalda ko'rsatib, navbatdagi iqtisod vaziyatini aniq to'nib, taraqqiyot ishonchi va irodasini chingitib, xalq qurultiyining funksiyalik rolini to'liq joriy qildirib, iqtisod va jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyotiga kuch qo'shib, yillik nishon vazifasini o'rinlash 15-chi 5 yilni yaxshi boshlashga kuch qo'shish kerak. Avtonom rayonlik xalq qurultiyi doimiy komitetining muavin mudirlaridan Wang Mingshan, Li Ningping, Dilshod Qidirxon, Wang Guohe, Mantimin Qadir, Anwar Tursun, Song Ya Jun yig'inga qatnashdi. Avtonom rayonining muavin raisi Zhu Lifan, Avtonom rayonlik yuqori xalq sud mahkamasining boshlig'i Dilshod Saim, Avtonom rayonluq xalq taftish mahkamasining bosh taftishi Gao Jiming, Avtonom rayonluq revizya komitetidagi mas'ul yo'ldosh qatorliqlar yig'inga sirtdan qatnashdi. Yig'indan keyin yangi vaziyatda xalq qurultiyining qamchot, naqchotni tekshirish, nazorat qilish va hukumat qarzini boshqurish, nazorat qilish xizmatini yanada yaxshi ishlash temasida maxsus leksiya so'zlandi. 7 ayının 28-ci günü tüştün keyin, Avtonom rayonluq 14-ci növbətlik xalq qurultiyi daimi komitetinin 82-ci qetimliq mudurlar yığınıda daimi komitet yığınının türlü qaralmalarını qarab çıxış əhvali dokladi anlap ödülüb, daimi komitet umumi yığınıda avazğa qoyuşqa tapşırış qarar qılındı.
0: Әмді еңі идея арқылық еңі мұсадығы етекчілік қылайлы сәйіпіміз бойынша аңтыш беріміз. Станцымыз қәуірі. Баш шуыжи Ши Цзиньпиннің яқында чаумилар ішлері қызметі тоғырсыды бәрген мұхим йолиорғы Аптоном райондегі чаумиларға алақыдар тармақлар вә чаумилар сахасыдегі затлар арысыда қызғын инкас қозғыды. Көпчілік баш шуыжи Ши Цзиньпиннің чаумилар ішлері қызметі тоғырсыдегі мұхим баяларыны әстайдыл өгініп, партия мәркізі комитетінің чаумилар ішлері қызметі тоғырсыдегі тәдбір орылаштырмаларыны ызчылаштырыш, әмәлейләштірішіні кәм көтсіз, яқшы тұтып, чаумилар үшін мұлазымет қылышқы дайыр түрлік тәдбірлеріні үзліксіз чоңқырлаштырып, Чаумилар ішлері байлықы әвзәлікіні толық жарий қылдырып, еңі дәуірдегі чаумилар ішлері қызметінің юқыры сүпәтлік тәрәқиятыға әқиқи түрткі болдығалықыны білдірді. Баш шуыжи Ши Цзиньпинь еңі дәуір жонгөчі социализм идеясыны етекші қылып, партияның чаумилар ішлері сиясыдыны омымызлік ызчылаштырыш керек деп тәкілді. Bu muhim yodiyoroq yangi davrdagi chaomilar ishlari xizmatini yaxshi ishlashni tub qo'llanma bilan ta'minladi. Olg'i ilgirlash yo'nalishini aniq ko'rsatib berdi. Avtonom rayonlik chaomilar birlashmasi partiya guruhining shujisi rais Yuan Yurong mundaq dedi. Bosh shujining muhim yodiyoroqini amaliy harakatimiz orqali izchillashtiramiz, amaliylashtiramiz. Qeyrindoshlik mehriga to'lgan Jonghua, Jongodi yildizni izdash tapiri qatorliq marka vositalaridan yaxshi foydalanib, mamlakat sirtidagi Chaomin qeyrindoshlarini davlat muhabbatini chonqur yildiz tortqizish. Millatlar ittifoqligi chegara rayonining muqimligi va vatanning birligini angliq qo'g'dashga yetaklaymiz. Mamlakat sirtidagi Chaomin qeyrindoshlarining Jongo chat al aloqasini tutashtirish aloqasi kang bo'lish afzalligini texmi yaxshi joriy qildirib, Chaomin savdogarlar, Chaominlar sohasidagi mutaxassislarni udullashtirish supsini doimlik qurib, Chaominlar sohasidagi boylikni Shinjangning o'zgichi kasblariga sirtqi ejbitab hamkorlashishga yetaklab, Chaomin qeyrindoshlarining huquq manfaatini chin qalb, chin hissiyot bilan qo'g'dab, Chaominlarning qalbi, Chaominlarning aql parosati va kuchini mujassamlab, yangi davrdagi chegara rayon Chaominlar ishlari xizmatining yangi sahifasini jasorat bilan putib chiqamiz. Toli nahiyalik partiya komiteti birlik sap bo'limining muavin boshlig'i, Chaominlar ishlari ishxonasining mudiri Cao Minji mundaq dedi. Yo'l-yo'riqning ruhini joyida amaliylashtirish, puxta amaliylashtirishni dal vaqtida yaxshi tutib, Chaominlar uchun mulozamat qilishni puxta tutib, qiyinchiligi bor Chaominlar oila tavallarini sijil ziyorat qilib, yordam berib va yo'lab, Chaominlar sohasidagi ommaning amaliy qiyinchiliklarini haqiqiy hal qilamiz. Chaominlarga illiqlik yetkizish, nap yetkizishdagi turli xizmatlarni chin qalb, chin hissiyot bilan yaxshi ishlab, mamlakat ichi va sirtidagi Chaomin qeyrindoshlarining kuchini mujassamlab, nohiya taraqqiyotining umumiyatiga mulozamat qilamiz. Bortala shaharlik Chaominlar birlashmasining maxsus vazifadagi doimiy muavin raisi, bosh kotib Rahmongul Yasin mundaq dedi. Yangi davr jungochi sotsializm ideyasini yetakchi qilib, partiya va davlat xizmati umumiyatini zich cho'rdab, Chaominlarning qalbi va kuchini texmi yaxshi mujassamlab, iqtisod jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyotiga Chaominlarning harakatlantirgich kuchini qo'shamiz. Bosh shuji Xi Jinping mamlakat sirtidagi Chaomin qeyrindoshlar va vatanga qaytgan Chaominlar, Chaominlar oila tavallarini esil an'aniga varislik qilib, davlat muhabbatini chonqur yildiz tortqizib, o'zgicha afzalligini joriy qildirib, texmi zo'r natijalarini namoyon qilib, vatanni birlikka keltirish ulug' ishi uchun faol mulozamat qilishga yetaklab, mamlakat ishi sirtidagi Jonghua farzandlarining ittifoqlashib kurash qilishini haqiqiy ilgari surish kerak deb ta'kidladi. Kalbi nohiyalik Chaominlar birlashmasining birinchi darajalik a'zosi Xalmurat Mamat bosh shujining samimiy topshiriqini asti chin saqlab, chin qalb, chin hissiyot bilan Chaomin qeyrindoshlarining yaxshi g'amguzori bo'lganligini bildirib mundaq dedi. Mavqani o'z xizmat o'rnimga qo'yib, Chaominlar uchun xizmat qilish asli maqsadimda qat'iy chin turib, Chaominlarning ahvolini ziyorat qilib iglash, siyosat tashviqoti va huquqi kafolat qilish xizmatini doimlik qanot yaydirib, vatanga qaytgan Chaominlar, Chaominlar oila tavallarini yurtining qurilishiga faol qatnashishga yetaklab, nohiyaning yuqori sifatli taraqqiyoti uchun Chaominlar sohasining kuchini qo'shamiz. Mamlakat bo'yicha vatanga qaytgan Chaominlar, Chaominlar oila tavallari bo'yicha ilg'or shaxs bo'lib baholangan muyassar obligi mundaq dedi. Bosh shuji Xi Jinpingning muhim yo'l-yo'riqi biz Chaominlar sohasidagi ommaning qalbini aslab illiqlikka to'ldirdi. O'z afzalligimni to'liq joriy qildirib, partiyaning Chaominlar ishlari siyosatini faol tashviq qilib, Jongo hikoyasi, Shinjang hikoyasini yaxshi so'zlab, mamlakat ishchi sirtidagi Jonghua farzandlarining ittifoqlashib kurash qilishini haqiqiy ilgari suraman. Jimsar nohiyasi Beyting davlat suvliq yer baxtisini boshqurish markazining muavin mudiri Quvan Qumar mundaq dedi. Asosiy qatlam kadri, Chaomin oila tavasi bo'lish sifatim bilan nohiya ekologiyasini qo'g'dash va madaniyat sayohat mulozimatining birinchi sepida uzoqchi yildiz tortdim. baş şujinin tapşırıqını əsti çın saxlap, Çaumillar aile təvəlirinin körüklük, vastılıq rolini toluq cari qıldırıb, Мәмлекет сыртырыки урық тұққан дост-брадерлерімге юртымның экология құрлышын әтижілері, бейтіңнің тарихи мәдәнеті,

0: ilişkinin muqim bo'lish umumiyatini sijil mustahkamlaymiz.
1: Stansimiz muhbiri Qaumanqi xabar qildi. Bu yilning oldingi yarmida Xinjiangda tez yetkazish kasbining kirimi 4 milliard 150 million yuan o'rindilib, bultirqi shu mazgildagidan 11.3% tez yetkazish miqdori 307 million 892 mingga yetib, 21.6% oshdi. Hamda kirim bilan kasb miqdorida qo'sh eshish ishga oshirildi. Yeza elektronlik savdosining sijil jonlanishiga ergishib, Xotanning o'zgicha yezgilik mahsulotlari tez yetkazish ashyo obroti yo'lidan foydalanib, yezi kentlaridan chiqarilib, mamlakatning har qaysi joylariga setildi. Xinjiang Ziyou Loti Tor Pan Texnika Chaklik shirkitining bevosita ko'rsatish uyida riyosatchi Xotanning chilini, yong'oqi qatorliq o'zgicha yezgilik mahsulotlarini tanishtiryapti. Bu jarayonda to'g'rida zakaz uzilmadi. Setish miqdori sijil ochdi. Shirkat tijorat yurishtirish bo'limining direktori Rohila Mijit muxbirga shirkatning ko'pligan ashyo obrot korxonalari bilan hamkorlik o'rnatib, Xotanning o'zgicha yezgilik mahsulotlarini xaridorlarning qo'liga eng tez sur'atda yetkazganligini aytib mundoq dedi. Bu yil 1-oydan 6-oygacha mahsulotimizning setilish miqdori 800 tonnadan ko'proq yetib, bultirqi shu mazgildagidan 100 tonnadan ko'proq oshdi. Hozir Jongo pochta guruhi cheklik shirkati qatorliq bir qancha ashyo obrot korxonasi bilan hamkorlik o'rnatdik. Mahsulotlarimizni har kuni mamlakatning har qaysi joylariga vaqtida yetkazyapmiz. Oldingi yarim yilda Xinjiang pochta kasbining kirimi pochta pul omonat bankisining bevosita tijorat kirimini o'z ichiga olmagan holda jami 5 milliard 810 million yuan o'rindilib, bultirqi shu mazgildagidan 8.3% soha bo'yicha avatish yetkazish kasb miqdori 554 million 721 mingga yetib 11.1% oshdi. Tez yetkizish kasbi eshishqi turtki bo'ladigan asosiy qo'shinlik rolini joriy qildirib, savdo obroti, xalq turmushini kafolatlantirish va uningga mulozamat qilish hamda yerlikning iqtisodiy taraqqiyoti jihatida unumli kuch qo'shdi. Jongo pochta guruhi cheklik shirkati Qarqash nohiyalik sho'bisi kasblar bog'chi rayoniga cho'nqir cho'kib, korxonalarni ishq oldig'icha berib yig'ib olish, yaqin atrofda avatish yetkazish mulozimati bilan ta'minlab, yezgilik mahsulotlarini kantdan chiqarib, shaharga kirgizish yo'llarini butun kuch bilan ravonlashtirdi. Jongo pochta guruhi cheklik shirkati Qarqash nohiyalik sho'bisi pochta yo'llanmalarini bartaraf qilish markazining mas'uli Hasanjon Turg'un hozir markazning pochta yo'llanmalarini shu kuni ayirish, shu kuni yetkazishni ishga oshirganligini tanishtirib mundoq dedi. Har kuni 7000 parcha atrofida pochta yo'llanmasi kirgizib, har kuni kirgizilgan pochta yo'llanmalarini shu kuni ayirib bartaraf qilib, har qaysi yez bozorliq pochta o'rinlariga yetkazib, ommaning shu kuni pochta yo'llanmasi topshirilishiga haqiqiy kafolat qildik. Oldingi yarim yilda chegara halqigan kasb cho'ng yorqin nuqtaga aylandi. O'rindalgan xalqaro va Shangang, Oman, Tayvan tez yetkazish kasb miqdori 1 million 84 mingga yetib, bultirqi shu mazgildagidan 16.2% oshdi. Xinjiangning chegara halqigan pochta yo'li O'rta Osiyodagi 5 davlat, Rossiya hamda Yevropadagi ko'p davlatni qoplab, shu joydagi chegara halqigan elektronlik savdo, tashqi savdo korxonalari, chegara halqigan savdo aloqasi va shaxslarning chegara halqib avatish, yetkazish ehtiyojiga mulozamat qildi. Jongo pochta guruhi cheklik shirkati Urumchi shaharlik sho'bisi avatish yetkazish ishlari bo'limining muavin bosh direktori Kong Weishin mundoq dedi. Aeroport quruqlik porti ko'p xil shakldagi ulanma transport afzalligiga tayinib, O'rta Osiyodagi chegara halqigan avatish yetkazish, chegara halqigan elektronlik savdo yurishlik mulozimatini kengaytirib, o'zgacha ashyo obroti mulozimati orqali Urumchining yezgilik mahsulotlarini sirtqi setish va g'arbga etishdagi kasblar taraqqiyotiga kuch qo'shdik.
0: Stansimiz xabari. Bu yil 1-oydan 6-oygacha Qizilsuv oblastidagi To'rg'at porti va Erkashdan porti orqali tekshirib o'tkazilgan qatnash vositasi va chegaradan kirgan chiqqanlar birdek bultirqi shu mazgildagidan 41% dan ortiq ko'paydi. Deniz yüzidan 3795 metr egizlikdagi Torg'at porti bilan Qirg'izistonning Narin oblastining orliqi 210 km keladi. Bu portda bultur 1 ayning 1 kunidan boshlab kuniga 14 soat tamujnidan o'tkazish andizasining yo'lga qo'yilishi hamda Jongo Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'li qurilishining olg'a surilishi bilan port kundan kunga avatlashdi. Bu yilning oldingi yarmida To'rg'at chegaradan kirish chiqishdagi chegara mudofaa tekshirish punkti kuniga tekshirib o'tkazgan avtomobil bulturqi shu mazgildagidan 300 ga yaqin ko'paydi. Oldingi yarim yilda To'rg'at chegaradan kirish chiqishdagi chegara mudofaa tekshirish punkti tekshirib o'tkazgan qatnash vositasi 140 ming qitimga yaqinlashib, bulturqi shu mazgildagidan 40.57%. Chegaradan kirgan chiqqanlar 180 ming odam qitimdan eshib 71.70% ko'paydi. To'rg'at chegaradan kirish chiqishdagi chegara mudofaa tekshirish punktining muavin boshlig'i Joe Mingjun, muxbirga, chegaradan kirish chiqishdagi chegara mudofaa tekshirish punktining chegaradan kirgan chiqqan yo'lovchilarga oldin kelishib tamujnidan o'tkazish mulozimati qilib, tamujnidan o'tkazish unumini zo'r darajada oshirganligini aytib mundoq dedi. Jongo Qirg'iziston ikki tarafning kasb bajarishini dal joyidan moslashtirib, portning tamujnidan o'tkazish unumini eng zo'r darajada qo'zg'adik. Maxsus yo'l ejish, oldin angi elib tekshirish qatorliq tadbirlarni qo'llanib, tamujnidan o'tkazish vaqtini qisqartdik. Qirg'izistonga to'shiladigan yukni tamujnidan har qanday vaqtda o'tkazishni davlatimiz bo'yicha tunchi bo'lib yo'lga qo'ygan Quruqliq porti Erkeshtam portidami, chegaradan kirgan chiqqan odam va qatnash vositasining oyog'i uzilmadi. Bu yilning oldingi yarmida bu port orqali chegaradan kirgan chiqqanlar 200 ming odam qitimdan, qatnash vositasi 180 ming avtomobil qitimdan eshib, bulturqi shu mazgildagidan 53.68% va 49.41% ko'payib, tarixdagi o'xshash mazgildagi yangi yuqori saviya yaratildi. Shinjang Dtay xalqaro yuk transport vakolatchilik cheklik shirkatining bosh direktori Li Wenguo mundaq dedi. Vaqt unumi borgan sari oshdi. Ilgari kuniga 100 avtomobil mol chiqaratdik. Hozir 500 avtomobilga yetdi.
1: Amdi mehr muhabbatga to'lgan Tianshan Shinjangga nishonlik yordam berish iznolari sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansiyamiz xabari. Xotan shahri bu yil Beijing shahri tunji qitim ko'p bo'limni birlashtirib tashkillagan davolash mutaxassislar kollektivini kutib oldi. Ular Xotanning davolash jihatidagi kamchiliklarini dal to'liqlab, davolash mulozimati saviyasini o'stirib, har millat ommasining xalq turmushi baxt saodatini sajil kuchaytirdi. 78 yoshlik bu Zaynab Abla bir qancha kun ilgari uydikilarining hamrohligida Xotan shaharlik xalq doktorxonasiki Beijingdan Xinjiangga yordamga kelgan kadr Wang Bo'ga lavha taqdim qildi. Bu Zaynab Ablaning navrisi Turg'un Nurmamat, sizlarga ko'p rahmat. Momamning kesilini butun kuchinglar bilan davolab saqaytinglar dedi. Bu Zaynab Abla yiqilib ketib, yota so'ngak bo'yini sunib, 3 oydan ortiq o'rin tutib yetib qolgan edi. Uydikilari Xotan shaharlik xalq doktorxonasida Beijingdan Xinjiangga yordamga kelgan mutaxassislar kollektivining borligini anglab, uni davolatqili ilib keldi. Beijingdan Xinjiangga yordamga kelgan davolash mutaxassislar kollektivi bu Zaynab Ablaning yeshi cho'ng, kesallik tarixi uzun, ko'p xil kesili bor, operatsiya xavf-xatari yuqori bo'lishdek ahvolni ko'zda tutib, har qaysi bo'limlar birlashib diagnoz qo'yish mexanizmini eng tez sur'atda yo'lga qo'yib, bu Zaynab Ablaning kesallik tarixini tafsilotli ratlab, operatsiya yoshirin xavfini birma-bir tekshirib, xos davolash loyihasi tuzib, sun'iy dos bo'g'imini almashtirish operatsiyasini o'ngishli qildi. Bu Zaynab Ablaning navrisi Turg'un Nurmamat mundaq dedi. Momamning salomatligi nihoyat yaxshi asliga keldi. Putidagi ishq yenib, o'zi o'ltirib qopalaydigan, mang'alaydigan bo'ldi. Ruhiy kayfiyatimi shundoq yaxshi. Beijing'nin ömek təşkilə şəkildə Şincanga davala şəhəti yardım veriş kollektivi bu yıl Xotan şəhərigi kəlgəndin bu yan ilgirki birli bölümdiki mütəxəssislər Şincanga yardım veriş əndiyisini buzub taşlap, köpligən bölümdiki mütəxəssislər maslaşıb küçəb, yaşanğan eğir kesəllərini davalaş, mürəkkəb operasiyadiki texniki kəmtilikini önümlük toluqildi. Yana bölümlərini ortaq quruş, ixtisaslıqlarını yetişdiriş arqılıq ilğar davalaş, diagnoz qoyuş ideyası və kliniklik təcrübələrini Xotandiki doktorlarına öyrətdi. Xotan şəhərlik xalq doktorxanası partiya komitetinin şujisi Yu Junmei mündaq dedi. Şincanga yardımga kelgan mutaxassislar kesal ko'rish bilan o'qitishni tang tutish, ulg'i operatsiyasi qilish, ustoz shogird qo'shmoqlashish qatorliq usullar orqali texniki kamchiligini to'liqlab, Xotanda davolash tayanch xodimlarini yetishtirib, davolash, diagnoz qo'yish tartibini qiyinlashtirib, doktorxonamizning davolash qutqizish iqtidorini ko'rinarlik oshirdi. Beijingdan Xinjiangga yordamga kelgan qadir, Xotan shahrlik sahiya sog'lomlik komitetining muavin mudiri Wu Zhang undaq dedi. Bo'limlarni o'rtaq qurish, texniki jihatdan yordam berish, yo'lash, ixtisosliklarni yetishtirishni doimlashtirish xizmatini sijil olg'a surib, Beijingning a'lo sifatlik davolash boyligini o'zliksiz yetkizib, asosiy qatlamning davolash mulozimati ulini chingitamiz.
0: Stansimiz xabari. Avtonom rayon diqqatni o'zgacha afzal kasblarga markazlashtirib, patent aylantirishni sijil olg'a surib, kodni savma qilib foyda yaratish, patent cho'ng bozori supsini ijodiy o'tirg'a chiqardi. Navbatda 13 o'zgacha sohaga munosabatlik 14 mingdan ortiq patent to'pladi. Xinjiang o'zgacha afzal kasblar to'pining yuqori sifatlik taraqqiyoti bo'yicha patent aylantirish faoliyati 7-oyning 28-chi kuni Urumchida o'tkazildi. Dövlət Bilim Mülük Hüquqi İdarısının Avtonom rayonunun kəsiblərə maslaşdırıb bərgən Qoş 5 yıldızlıq 6769 patent nəticəsi elan qılındı. Həm də kodni savma qılıb payda yaratış, patent çoğun bazari subsida toplanğan 14 mindən artıq patent elan qılınıb, karxanlarının ehtiyacı boyunca təkşürüb budilişişiqə qolaylıq yaratıldı. Faoliyatga qatnashgan korxonalar texniki o'tkilga hujum qilish ehtiyojini tartib bo'yicha e'lon qildi. Avtonom rayondagi oliy maktablar patent to'nishtirdi. Ko'plagan korxona oliy maktablar bilan hamkorlik kelishimi imzoladi. Xinjiang Ailoshin biotexnika cheklik shirkatining muavin bosh direktori Aybo mundaq dedi. Hozir 29 turda davlat kashfiyot patentiga, 2 turda xalqaro patentga erishdik. Xinjiang tibbiy tashkilotı bilan hamkorlashib, patent hamkorlik kelishimi imzoladik. Taraqqiyot yo'nalishimizga uyg'un keladigan texnika fikr yo'li tepib, fan tadqiqot natijasini aylantirishni amaliyalashtirishga turtki bo'lamiz. 2026 yilining oldingi yarmida avtonom rayon diqqatni nefit, tabiiy gaz pishiqlash, yangi energiya, yeshil qanchilik, zamonaviy yez egiligi, to'qimachilik kiyim keçək, biotibbi doğrugərlikdən ibarət 6 çoğun özgəcə əvzəl kəsibkə mərkəzləşdirib, patent aylandırışını alğı sürüb, əvzəl özgəcə 4500 nəcə patent topladı. Bilim mülük hüquqını rəniqə qoyub, məbləq yürüşdürüş kəsbədən 80-ni becərdi. Somisi 450 milyon yüəngə yətdi. Xinjiangda hər 10 ming odamga to'g'ri keladigan yuqori qimmatli kashfiyot patenti 1.8 ga yetib, 13-5 yilning oxiridagidan bir qatlandi. Avtonom rayonlik bozor nazorat qilish boshqurish idorasi, bilim mulk huquqi idorasi, bilim mulk huquqini ilgari surish boshqarmasining boshlig'i Go Fujan mundaq dedi. Keyingi 20 yilda patent aylantirish bo'yicha ta'minot bilan ehtiyojni udullashtirish faoliyatidan 5 maydon o'tkazib, yangilik yaratish boyligini jonlantiramiz.
1: Stansimiz muxbiri Leymin xabar qildi. Urumchi yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni, yangi shahar rayonidagi yeshil energiya bazasi, yuqori yangi texnika qurilishi, yangi energiya universal mulozimat bazasi bugun rasmiy tijoratga kirishtirildi. Bu tür Xinjiang bo'yicha eng cho'ng yangi energiyalik avtomobil universal mulozimat bazasi bo'lib, egilgan ko'lami 44500 kvadrat metr. komandalı kılıç, orlaştırış, arık sep kapaltı, ticaret yürüştürüş mülazımıta bir gevdeleşken bu tür yeni energiyelik eğir tipteki yük avtomobili, yolcular avtomobili hem de adetki ailede işiltiladığan yeni energiyelik avtomobillerinin tok kaçılaş ihtiyacını kandırıplı kalmay, yeni energiyelik avtomobillerini universal remont kılıç asıraş. Üçün yadroluk elektri sistemisini tekşürüp ölçeş, hem de zapcas, buyumlar, soğudası katarlık kesipler bilen təmin

0: kızlarının kalbindeki ana vatan muhabbeti yalqıncımaqta. Mən vatanımı
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakşı mesele. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Minin Ailem programısına alışanan karşılığımız, mən riyasetçi Əhməcan Abdikerim.
2: Mən riyasetçi Raziye Zırdali.
1: Bu kıtımkı programımızda mundaq məzmullada anlatış bir yerimiz.
2: Yurtumdaki yenilikla sahibimizde Ürümçi Tianşan Xalqara Aeroporti Baş Keçirin Kılıç Dükününün ticaret başlıqalıqı doğrusu da sözləb bir yerimiz.
1: Yüksülü vatkan Şincan sahibimizde Şincan tətqiq qılıb açqan neftini asas qılıb çılaş şəklidiki soğutuş suyuqlığı bilən zərətləş texnikisinin xalqarada aldınqı orunqı ötkəllikini tonuşdurumuz.
2: Yarqın isim sahibimizde Göttingburg Lonqısı müsabıqısıga qatnışıb qaytıp kelgen atıştiki futbolcu ösmürlərini tonuşdurumuz.
1: Programımız yine Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkısı Sılu Şetin abonuçlar terminalı da maskademde anlatılırdı. Hem de her vakit ilgiriki programlarını anlığılı buludu.
0: Şincan'daki yenilikler.
1: Yakında Atınım raylık 15. növetlik ten hareket musabıqısı hem 11. növetlik milletle en-envi ten terbiye hareketi musabıqısının karığı etiş, çambaşçılık, erkin muşluşuş, 3 türlük musabıqısı köytünde ayaklaşkan bulup cemi 108 altın medal barlıqı geldi. Karığı etiş musabıqısı da 46 altın medal barlıqı geldi. 10 türdeki musabıqı da rekord buzup taşlandı. Müsabakada 10 metrelik lazer nur miltiqi türü yeniden köpeytilip 4 altın medal barlıqı geldi. Erkin muşluşuş müsabakası da 30 Otra Asya Aviasiya noktasının sani memleket boyunca 10 çoğun tüyün aeroportu içi de birinci orunda durdu. Muşundak arka görünüşte aeroportki baj keçirim kılış dükkanlarının ticaret başlayışı, Aviasiya portunun yukarı derecelik baj keçirim kılınan soğudu yürüştükü ki kem tüklüklerini ünümlük tolukla Aviasiya sefer mulazimeti bilen halkıra baj keçirim kılınan istimal mulazimetinin çoğunkuru yoğuruluşu, maslaşıp küçük koşuşunu işe aşırıp aeroportun halkaralaşkan mulazimet ekologiya sistemisini yanımı takamıllaştırdı.
0: İh anı vətən, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, səhər cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rəngdar büyük cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin ailem.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: manısı kaydıp geldi. Bu komanda atış şehri Süntak Bazırı Untsak başlangıç mektebi futbol komandasının teşkillengen. Kaşgar Leyn'in halkara aeroportuda her millet amma yığılıp en kızgın alkış sadaları bilen devletki vakaleten dünya musabıksı meydanına atlanan bu bir top Cenubi Şincan futbol ösmürlerini kütüb aldı.
1: Bu kıtımkı Gutenberg Longs'ı seferde bu komandanın ifadesi kaltıs buldu. Grup müsabıkası da komanda 4-1 netice bilen Sahipkhan Devlet Şivisiye komandasını. 5-2 netice bilen İngilat komandasını yenip, 1-2 netice bilen Portugaliya komandasını yenilip, ahırda grupu boyunca 2. buluştek netice bilen Şallaş müsabıkası da unuşluk kirdi. Tunca aylanmış Şallaş müsabıkası da komanda Meksika komandası ufturup koyup, bu kıtımkı halkaralık musabık sepirini ahırlaştırdı.
0: Komandanın varatari Bilal Mehmet Ali bu kıtım Tunci devlet dervasından çıkıp, musabıkı katnışıp, ciddileşken hem pahırlan geldikini eğitim bundak dedi. Halkara musabıkı meydanı da etraftaki tamaşıbılanın meretber geldikini anla bütün vücudum küçüküt oldu. Uçamığa can kimi keyip vatenge vakaleten musabıkı katlaştım. Bunu ilgiri tesavvuru kılalmaydım. Bunun inkin davamlık maharetimini üstürüp komandanın en ahırkı müdafiye sepini yakışı saklaymen. Arka müdafiyeçi Cevlan Osmancan minnettarlık bilen bu kıtımkı musabıkıda ögengen tecrübelerimini kündülük meşgıda kullanıp sebdaşlarım bilen taktik tüzüp top maharetimini davamlık mükemmelleştirmen dedi. Umunlak dedi. Ezelden memleket sırtığı çıkıp vatenge vakaleten dünya futbol musabıkı meydanına kadem koyuşunu oylap mı bakmağın edim. Del anar danisi, uç yoruk bala, Şincan Ümit Başlangıç Mektibinin futbol pesle türü ve ümit kuruluşu berpa kılgan süpüdün biz bir bayan tuprakını köyduk. Bu Yeza top komandasının özpiyetiliş yolunu çimlik rivayeti değişki boludu. 2025 yılı komanda Yeza Bazar musabıkı meydanından başlap ötkeldin ötüp şehir derecelik, vilayet, oblast derecelik çempiyonluğu erişip ahırda anar danisi uçuk yoruk bala Şincan Ümit Başlangıç Mektibi futbol pesilde bütün Şincan boyunca çempiyon boldu. Şu yılı 10. ayda komanda Şincan'ı vakaleten 3. nöbetlik ümit kuruluşu, memleketlik yaşla ösmürle futbol teklif musabıkası katlaşıp 15-0 neticilik çoğun numur perkı bilen çimpiyonluğunu kolu keltürüp Gutenberg Longs'ı katlaşış salayetine erişti.
1: Bugünkü günde ammavi menfaat musabık süpüsünün sicil kuvvet koşuşu tayınıp, bargan seri köp Şincanlık ösmür çimlik meydanda baturluk bilen arzusunu emelge aşırıp, ter döküş ve can tikip eliş arkalık kişilik hayatının esil sahipsini pükmekte.
0: Hürmetli radyo anlı uçula. Emdi atı numaranımızki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik avaraydı malumat anlatımız. Ürümçede hava bulutluk. Temperatura 18'den 26 Celsius gradus kuşa 4-5 bal şamal çıkıdı. Altay'da azırak yağmur yağıdı. Temperatura 12'den 24 Celsius gradus kuşa. Çöçekte azırak yağmur yağıdı. Temperatura 16'den 30 Celsius gradus kuşa. Gülcede hava uçuk. Temperatura 18'den 31 Celsius gradus kuşa. Bortlada azırak yağmur yağıdı. Temperatura 17'den 28 Celsius gradus kuşa. Karamay'da azırak yağmur yağıdı. Temperatura 19'den 28 Celsius gradus kuşa. Köytünde azırak yağmur yağıdı. Temperatura 21'den 30 Celsius gradus kuşa. Şihanze'de azırak yağmur yağıdı. Temperatura 18'den 28 Celsius gradus kuşa. Sancı'da azırak yağmur yağıdı. Temperatura 18'den 29 Celsius gradus kuşa. Kumulda hava bulutluk, temperatura 18'den 31 Celsius gradus kuşa. Turpanda azırak yağmur yağıdı, temperatura 27'den 35 Celsius gradus kuşa. Korulda hava uçuk, temperatura 21'den 28 Celsius gradus kuşa. Aksu'da azırak yağmur yağıdı, temperatura 20'den 32 Celsius gradus kuşa. Atış'ta hava uçuk, temperatura 19'den 34 Celsius gradus kuşa. Kaşgar'da hava uçuk, temperatura 19'den 34 Celsius gradus kuşa. Xotan'da hava uçuk, temperatura 22'den 34 Celsius gradus kuşa. Ürümçi'de hava bulutluk, temperatura 18'den 26 Celsius gradus kuşa boludu, 4-5 bal şamal çıkıdı. Hürmetlik radyo anlı uçula. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vatan Minin Ailem programması boyunca anlatış bəduq, yaqtırıb anlığının ağır rəhmət. Solution abonuchilar terminalini tushirsanglar, texnik ko'p mazmunlardan xabardor bo'la olasizlar.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xayirli keç Ürümçi. Xayirli keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıgıçula. Şinjan radyo televiziya stansi, Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıgıçı, Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıgıçıladı. Yaktırıp anlıgıçılanı karşı alımız.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

Yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temizsel çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytildi. Bel putteyilip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: altıs beyiş mahirleri.
1: Radyo anıgıçlarım diye kaltıs beyiş mahirleri sahipimiz bu içe. Şayar naizdeki yurtluk kayıtkan daşı okuğucusu Merdan Mehmet'nin çipar boğu bakkalık toğırsızdaki ilk ayısını sözler birimiz.
2: Merdan Mehmet daşıydaki meskilde çarva bakmacılığı kespini ögengen idi. Okuş bütküzgenden keyin yurtunun terakkiyatını könlüge büküp, katilik bilen tarım yesisinin kaliyet kentige kaytıp özgüce bakmacılık bilen şuğullandı. 2 yıllık terakkiyat arkalık çipar boğa bakmacılıkının kölümü deslepki 10 netçidin bugünkü künde bir kılvatkan boğa kölümü 64'ge yetti. Merdan endala közgü görüngen daşı okuğutsızın yırak yeğkınığa dağlıq boğa mutahassisige aylanıp bilimi ve teknikisi arkalık yezikentinin munbet tıpırıqıda kaltıs ilgilik tikleş cevap kayğızını püttü.
1: Daşını pütküzgenden keyin Merdan şayarının yezlerine maskeladığan özgeçe bakmışlık yolu tepişine oyladı. Bir kıdımlık tasadı bir pürsette o kıskısın süpüsüdün çıpar boğu bakmışlık uçurunu ilgilep, boğunun yumran müngüzi, kini, güşün öz içik alğan gayet zor bazar kıymetini sezgörlük bilen baykadı. Mümkünçilikini dəlilleş üçün o cilin, xılın, ciyan qatarlıq, çıpar boğu bekiş asaslı kışlep çıkırış rayonlarına məksus berip, ögünüp, tekşürüp, bakmıncılık teknikisi ve bazar ehvalini sistemlik ilgiledi. O yurtu kayıt kelgendiğinkin əz taidil tətqiyit kılıp, bir nesillik boğuğa aldınkı mezgildi təxminin 30 min yuan məbləq ketidigallıq hani. Lekin erkek boğudun yılda 2 ketim yumuran boğu müngüz alğılı buludigallıq hani. Bir boğudun yılgı 30 hesablan 3 kilogramdın 5 kilogram gıcı yumuran boğu müngüz alğılı buludigallıq hani. Her kilogramını bazar bağısı da 4 min yuan bu içi hesaplığında paydasının naid körünerlik buludgalıqını tətqiyat kılıp çıxdı. Şunun bilen bilinler çıpar boğunun yem iş dairizken maslış çalıqı küçülük bulup, şu cahiliki mol konak şiqi, biri qatarlıq yem kaşak baylıqının paylanğılı buludgalıqı, bakmışlıq tənarqını nispeten kontrol kılgılı buludgalıqını baykıdı. O dəl kəsbi arq görünüş, toluq tək şürüp tətqiyat kılış və ilmi hesabat kılış asası da türünü başlaş dairiz, iradisi gəldi.
2: Çıpar boğa beqiş asan işemez. Merdan, çarva bakmacılığı kəsbi əvzəllikini toluq cari kıldırıp, dərsxanada ögengəllərini əməli iqtidarğa aylandırdı. Kündülük başqırış çariyanada o ər günü qotanını inçikə tığızılıp, köngül koyup, utçöp, yemxəşək silip, çıpar boğunun ruhi halatını bir-birləp küzütüp, normalsızlıqını vaxtıda baykıdı həm bir tərəp kıldı. Köpəkli şalqısı da o ilmi tallab yetiştiriş və köngül qoyub nəsillendiriş arqılıq boğa topunun süpütünü özdürüşke əhmiyyət berib nəsil topunun kölümünü muqimken aytdi. Yem beri şalqısı da o öz cayının yem qəşək baylıqını muapıqmaz.

Niyen o iyisi kelkin başlap su yetküzüp 190 mı moğu yıkın toprakçılıkta uyguladı. Yıkında Niyen o iyisinin Salguzek iyisi Kumçaklık Amvi Menpet Orman rayonunda laylatka arlaş gelgen kelkünsi derya yolunu boylap tutaş ketken çöllük örkeşlap yıkıt şiddetlik su yıkını kumluktan yıkıp ötti. Kurup ketkenige uzak bolgan toğraklık kelkün mezgildik yıkın suyunu kütüvelip hayati küşkü tolgan canlılış menzirisini namayan kıldı. Teklimekan kumluğunun girvikigi caylaşkan kumçak Amvi Menpet Orman rayonunun külme tahminen 110 mumu kilodu. Bu çöl orman yerdeki yıl boyu höl yığın az su kemçil buluş meselesi uzak mezgildin buyan kumluktaki ösümlüklerinin üst işini kıyın ayhoğlu çürüp koygan idi. İlgirki yıllarda su yetküzüş eserleri konuraş, derya yoluğu laylatıklar tenip kiliş, yer şeklinin ilgis pestiki bir kadar çoğun buluş katarlı amırlarının çekilmesi uçurgaşka, kelkün suyu çet, yırak, orman yerlerine yetküzülüşü naiti tezki toktap, her yili kelkün suyunu başlap su kuruş külüme aran 10 mumu etrafıda bulup, ekologiyene esli keltürüş sür it aslap kalgan idi. Bu yıl Niyen Nailik Ormançılık ve Otluk İdarısı aldın orlaştırıp, 4. aydın başlap suçluk eslerlerinin sütünü özdürüp, özgertiş kuruluşunu başlap, laylatıklarını tazlap, derya yollarını ravallaştırıp, bozulgan kuğun özdenlerini remont kılıp, su başlaş özdeni ve kelkün tosuş tosmasını yenidin yasap, ekin sonu çöl orman rayonu koyup yerdiğen en ahırkı yolunu ravallaştırdı. Kelkün mezgili yetip geliştim burun, bir yürüş kelkün başlaş ul eslerlerini kurup, yer şeklinin çüş perk keltirip çıkargan, su yetküzüş kıyın buluş meselesini hal kılıp, kelkünün her bir bölek orman yeri oğuşluk yetküzülüşüge kapalatlık kıldı. Bultur, Niye Nahiyesi 130 mu motograflıkı kelkün suyunu başlap su yetküzüşünü tamamlayan bulup, bu yıl 7. ayının 14. gün geçe bütün Nahiyedeki 4 yez bazardaki 188 mu mo tabi toğraklık kelkün suyu arkalık su kuruluşunu kütüb aldı. Kiyinki bir aydın köprek kelkün köznek mezgili de şu cay öl yığın köp iş ergen su yeterlik buluş tek paylık şaraitini çın tutup 300 mın bu toğraklık kelkün suyuna başlap su kuruluş nişanı küçep işe aşırıp kelkün mezgilideki kelkün suyunun hemisini ekologiye baylıkı aylandırışını pil aladı.

Hürmetlik radio anlıkçılı. Şincan radio televiziyen stansısının Munbet Tuprak programımıza boyu canlı dişberdik. Anlığının lağı rahmet.